Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

güneşim. Giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşüm. Ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse. Diz çökerdi kim sevse. Yanağımı son buse. Koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane. Yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa. Bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı. Şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı. Güzelken de güzeldin. Aşk başları biterdi. Buymuş yazan kaderde.

0: yokluğunu içime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzel. Güzeldin be bir tanem, giderken de güzeldin. Yanağıma son buze koyarken de güzeldin, susarken de.
1: Yaş gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bakma öyle ıslak ıslak bakmak zorundayız. Çünkü durumumuz iyi değil. Günaydın. 6 Ekim Salı sabahı 7:06 geçiyor. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Önce bir hoş geldiniz diyelim. Gününüz güzel geçsin. Akşama dönelim milli takımla ilgili de. İstikrarlıyız. Düzelme var yavaş yavaş. Yani iyi gidiyoruz. Burada 3-0'da orada 3-1 gol attık en azından. Bir golümüz var. Ama dün akşam Yunus'u çok beğendim. Yani takımda birçok futbolcu kendini gösterdi, iyi oynadı ama Ferdi muhteşemdi ama Yunus'a acayip bayıldım. Çocuk kendini paraladı, hırpaladı ama olmadı. Neyse, istikrar devam ediyor. 3 burada, 3 orada. Şimdi Fransa'yla burada 1-0'dı. Fransa'da da 1-0 olsa Belçika'dan çekiniyorum. Orada 4, burada 4. Kötü olur. Ama Montella'ya göre iyi yoldayız. Avrupa Kupası'na hazırlanıyoruz inşallah. Ya adam gitmeyecek, orası kesin. Gitmiyor o net. İtalya'nın hocası açıklama yapmış. Türkiye iyi takım demiş. Yani bir takımı 3 gol attıktan sonra 2 maçta da sonra kalkıp bu cümleyi kullanmak. Dalga geçiyor bizde adam ya. Mancini de yani. Türkiye çok iyiydi. İyi olmasaydık kaç attınız bize? İyiyken 3 attınız. Neyse. Önümüzdeki hakemlere bakalım artık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

sabahı İzmir'e gidiyoruz. İzmir'deki dostlara bir konser haberi verelim. İzmir, bizi duyuyor musunuz? Dinleyen dostlarımız var mı İzmir'de? Konsere gitmek ister misiniz diye sorayım. Soru sormayacağım, yarışmada yapmayacağım. Sadece sizlerden ricam. Bu konsere gidecekseniz eğer bana ulaşın. Şansımı denemek istedim aslında, bana çıkmaz biliyorum falan diye mesaj yollarsanız gerçekten gitmek isteyen insanların önünü kesersiniz. Sizden ricam, bu konsere gitmek istiyorsanız bana mesaj atın. Konser ne zaman? Yarın.

akşamda, yani çarşamba akşamı saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda. Kimin konseri? Masum Kırmızıgül. 7 Ekim Çarşamba, yani yarın akşam saat 21'de İzmir'de Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda. Saat 9'da başlayacak. İki çiftimi göndereceğim. Şimdi gelen mesajlar kim önce yazarsa. 0532-703-92-0 0532-703-92-0 adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve konser diye yazmanız yeterli. Bu arada isimlerini okudum. Sizler kazandınız. Evet, dediğim kişiler, isimlerini okuduklarım cep telefonunuza mesaj geliyor. O mesajla konsere gidiyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Konsere gidecek olanlar varsa buyursunlar. 0532-703-92-0 Mansur Kırmızıgül konseri nerede? Yarın akşam saat 9'da İzmir'de Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda. Hadi bakalım. Lütfen gidecek olanlar mesaj atsın.

yarışma yok, soru da yok, sadece mesaj istiyorum demiştim. İstediğim mesaj da şu şekildeydi. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, sadece konser yazmanız yeterliydi. Abi onu bile yapmıyorsunuz. Ad, soyad, telefon, konser, bu kadar. Yazan iki şanslı ismi belirledik. İlk gönderenlerden. Birazdan bakalım onlar kimlermiş. Ben bir isim anons ediyorum. Siz iki kişi gidiyorsunuz, bilginiz olsun. Hızır Çakmak, Serkan Kuş. Şanslı isimler bunlar oldu. Adlarını, soyadlarını yazdılar. Telefon numaralarını yazdılar. Sonra da konsere eklediler. Masum Kırmızıgül konserinin şanslı isimleri oldular. Yarın akşam İzmir'de saat 9'da muhteşem bir konser var. Hızır Çakmak ve Serkan Kuş. Cep telefonunuza mesaj gelecek. O mesajla konsere gideceksiniz.

Sevgili dostlar, şanslı isimleri belirledik, anons ettik. Birkaç tane de yedek gönderdik. Ne olur ne olmaz, belki gitmezler diye. Hızır Çakmak ve Serkan Kuş İzmir'den ilk mesajı atan dostlarımız. Mansur Kırmızı Gül konserindeler. Yarın akşam saat 21'de Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir Mansur Kırmızı Gül konseri sizi bekliyor. İyi seyirler.

Keşke imkanımız olsa da bütün yazan dostları gönderebilsek. Kendi konserimiz olsa herkesi bedava davet edebilsek. Ha, yılların sanatçısı Muhsin Kırmızıgül. Belli bir arz talep meselesi. Bize de düşen iki çifti davet etmek. Anons ettik, rica ettik, sizler mesaj gönderdiniz. İki şansı bir belirledik. Artık önümüzdeki konserlere bakacağız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Havalar soğuduğunda bağışıklığını desteklemek isteyince, sporda her şeyden uzaklaşıp enerjini yükseltmek isteyince, sabahları güne yenilenmiş ve zinde başlamak isteyince ve tüm bunlar için bir destek gerekince Solgar Ester C Plus. Şimdi efervesan formunda. Solgar Ester C Plus içeriğindeki B6, B12, C vitaminleri ve çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler. BC vitaminleri ve magnezyum sayesinde de normal enerji oluşum metabolizmasına yardımcı olur. Hayatta yapmak istediklerin için destek gerekince Solgar Ester C. Solgar, altın kapak, altın standart.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Kahve makinesi deyince vatan.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin. Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Gönül dostu Şener.
3: Türkiye'yi

0: İspanya'da başlayan 28. San Sebastian gastronomide Çorum mutfağı dünya sahnesine çıkmış. Çorum lezzetleri orada. Böylesine güzel bir haber, yemekler, ortam. İşte bizim Gaziantep'imiz, Hatay'ımız, her ilimizin kendine has yemekleriyle gastronomisi ön planda. Bu haberlerin arkasına, ardına böyle bir haber koyunca gazetecilik başka bir boyuta geçiyor. İşte Çorum mutfağı, gastronomi, alttaki haber şu şekilde. Vietnam'da 12 kişilik çetenin yemek amacıyla 2700 sokak kedisini çaldığı ortaya çıktı. Abi. Yani ne diyeyim şimdi ben buna? Yukarıda yemekler, o mutfak, bunlar, gastronomi, orası burası. Altta 2700 sokak kedisini çaldılar. Kedi başına da 132 lira almışlar. Vietnam'da. Ya detayına girmeyeceğim haberin. Oradaki şey, mevzu başka yani.
1: Ladies.
0: Gentlemen.
1: Gentlemen.
0: Yok, gentlemanlik yok burada.
1: Gentlemiş ha, gentlemiş.
0: Çorum mutfağı dünya sahnesinde 2700 kediyi restorana sattılar.

İlk saatimizi noktalayalım. Pastırma sıcakları geliyor, haber verelim. Kayseri'nin mi Kastamonu'nun? Bu tartışma devam eder ama sıcaklar havada. Soğuk ve yağış hava ara veriyor. Hafta ortasından itibaren 33 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar. En az 4-5 gün etkili olacak. Pastırma sıcakları geliyormuş, haberiniz olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Ekim Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını da anlattı. Küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri haline gelene kadar hedefimizden sapmayacağız dedi.
2: Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
1: Erdoğan Türkiye'nin ay hedefini de anlattı.
2: İddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü. Yasin Kol hakem atamaları ile ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayankaya ile İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Bu doğrultuda Sayan çiftçinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermesi bekleniyor. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. 4 kişi içinde adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Manisa Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü de var. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorine indirim geldi. Litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Enflasyon Eylül'de aylık %1,84 oldu. Yıllık enflasyon 5 yıl sonra ilk kez %30'un altına indi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını vurguladı. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan pek çok unutulmaz karaktere hayat veren usta sanatçı için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçuş trafiği tekrar normale döndü.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,42 değer kazancıyla 12.443 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.17, euro 55.22, gram altın 6.532 liradan işlem görüyor. Bitcoin 85.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A-Milli takım Uluslararası Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Arda Güler Real Madrid'le sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesine 3 yıl uzattı. Gençler Birliği Teknik Direktör Metin Diyadi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldığını açıkladı. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre doğu kesimlerde şiddetli yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

8.11 Salı sabahı, hadi bakalım Bursa'ya gidelim. Bursa'da özellikle iş yerinden arazi olabilmek için. Ya canım sıkkın, bugün çalışmak istemiyorum, işe gitmek istemiyorum. İnsanın bazen böyle dumur halleri vardır. Ama işte orada yalan söylediğin zaman başına iş alıyorsun. Bursa'da iyi bir uzun süredir çalıştığı iş yerinden annem hasta diyerek izin aldı. Ancak sevgilisiyle buluştuğu tespit edilince tazminatsız olarak işten kovuluyor. İş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla dava açıyor. İş mahkemesi davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiğini belirterek işverenin tazminatsız kovma uygulamasını haklı buluyor ve dava reddediliyor. Abi, bir günlük yövmeye gitmek istemiyorsan, ya çok özür dilerim, bugün moralim çok bozuk, canım çok sıkkın, hiç çalışmak istemiyorum, müsaade edersen bir günlük yövmeyemi kes, ben bugün gelmek istemiyorum diyebilmelisin. Al başına iş aldın, şimdi iş ara bakalım. Bir de bunun referansı var. Bir de arkandan gelecek olan böyle bir söylenti var. Kafasını estiği zaman işe gelmiyor. Bu da mahkemeliksin bir de. Çok yetecek. Doğruyu söyleyeyim bence.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım, her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen
9: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok. Migros.

bazı temel hayat kuralları ile ilgili bir paylaşımda bulunmuş biri. Hoşuma gitti, paylaşmak istiyorum. O paylaşmış, biz de herkese paylaşalım istiyoruz. Otururken biriyle tokalaşmayın diyor. Böyle başlıyor. Bir tanesi var, sonra saklıyorum onu. İnsanlara bilmeleri gerekenden fazlasını anlatmayı bırakın. Parasını, sizin ödemediğiniz bir şeyin son parçasını yemeyin. Bu kural benim çok dikkatimi çekiyor. Birçok noktada uygulamaya çalışıyorsunuz ama olmuyor her zaman için tabii ki. Birini etkilemek için arkadaşınızı zor durumda bırakmayın. Misafir olduğunuz yerde yapılan yemeği asla kötülemeyin. İşte ben de gaz yapıyor gibi şeylerle kurtarabilirsiniz. Sohbet sırasında biriyle konuşurken, sohbet ederken, durup dururken telefonunuzu çıkarmayın. Yapmadığınız bir işin başarısında asla sahiplenmeyin, sanki siz yapmışsınız gibi. Dinle, başına onayla ve önemli göz teması kur diyor karşı tarafla konuşurken. Arkadaşınla onun çocuklarının önünde dalga geçme. Hani bazen espri var, kel aynak ne haber falan, o göbeğe bak baba misali. Şapka takılıyken yemek yemeyin, misafirlikte özellikle. Biriyle yani aşk meşk ilişkisinde sakın yalvarmayın diyor uzman kişi. Ortam ne olursa olsun iyi giyinin. Yani iyi giyinin derken zengin giyinin anlamında değil, en pahalısını, en kalitelisini değil. Güzel giyinin, temiz giyinin. Zaten zor durumda olan birine bir darbe de siz vurmayın diyor. Ama ben birinci kuralı çok beğendim. Çok önemli. Zaten o şeye de geçmiyor. Söyleyeceğim zaman anlayacaksınız. Ailenize borç para vermeyin. Verecekseniz karşılıksız verin. Zaten hiçbir zaman o borç olmaz.

alınmadı zaten hiç. Doğru mu? Kimi sorsam şimdi? Her mesajda vallahi ben derdim alamadı. Kime? Birinci sırada kayınço çıkar. Yalan mı? Ay ay. Ailenize verdiğiniz parayı borç olarak saymayın. Karşılıksız verin. 7 dolar inşallah.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 6 Ekim Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. NTV Haber'den İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon, aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı var. 45 kişi gözaltına alındı. Hürriyet'in manşetiyle devam edelim. Şike ve teşvikten tutuklandı. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol çıkarıldığı mahkeme tarafından şike ve teşvik primi ve hukuka aykırı kişisel veri kaydetme suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. 594 kişiyle para trafiği alt başlık haberde MASAK ve bilirkişi raporlarına göre 2012-2026 yılları arasında Yasin Kol adına

0: açılmış 11 bankada 50 hesap saptandı. Bu hesaplarda 5.978 kez işlem yapıldı. Toplam 84 milyon lira giriş çıkış oldu. 187 kişi Yasin Kol'a para gönderdi. Kol da 407 kişiye para transferi yaptı deniliyor detaylarda. Hürriyet'te logonun hemen üstünde dikkat çeken başlıksa altın çocuk hayata veda etti. Yeşilçam'ın 1960'lara damgasını vuran bir çınarı daha altın çocukla kaplı jönü Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının acı kaybını kızı Aşkım Arsoy duyurdu. Sanatçının hiç sağlık problemi yaşamadığını belirten Arsoy, tek teselliğimiz hiçbir ağrı sızı eziyet çekmeden gitmiş olması. Son zamanlarda halsizdi ama hastane yüzü görmedi dedi. Yakışıklı Jön, Kara Günlerim, Samanyolu, Taş Bebek gibi sayısız filmde başroldeydi. Arsoy yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Somali'de uzay limanı kuruyoruz. Sabah gazetesinin manşeti bugün. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirten Başkan Erdoğan, Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini attık, uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık dedi. A Ligi'nde duvara tosladık. Sabah'ta logonun yanındaki başlık, İtalya'ya yenilen bizim çocuklar 4 maçta 0 puanda kaldı. A Milli takımımız İtalya deplasmanından da mağlup ayrıldı. Rakibine 3-1 yenildi. Uluslar A Ligi 1. grupta puansız son sırada kalan Ay Yıldızlı ekibimiz Kasım ayında Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Milliyet'in manşeti var sırada. Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attığı manşet. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladı. 2,4 milyar euroluk dev sözleşme ile Çelik Kubbe daha da güçlenecek. Fon soruşturmasına ilişkin bir başlık yine ilk sayfada Milliyet'te. Ana para dışındaki kısmı iade etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını dün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Başsavcılık gönüllü ödeme başvurusuna izin verdi. Ve Sözcü'ye bakıyoruz şimdi de. Manşet Sözcü'de, işte Türkiye yüzyılı, fon vurgunundaki ayrımcılık iktidarın seçim vaadini hatırlattı. Kendi hesabından 900 lira çeken hapiste volta atıyor, milletin 2 milyarını çeken Tekirdağ'da arsa topluyor. Fona 163 milyon lira yatırıp 2,2 milyar alan AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın ailesiyle birlikte Tekirdağ'da kelepir arsa topladığı ortaya çıktı. İlçe merkezine bitişik 42 bin metrekare araziyi gözüne kestiren Sayanlar, 6 kardeşin ortak olduğu arazideki 2 payı 2021'de satın aldı deniliyor detaylarda. Motorine dev indirim son dakika haber portalından bu başlıkta. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 95 kuruş indirim geldi. Gece yarısı pompaya yansıyan indirimle motorinin litresi İstanbul'da 90 lira 90 kuruşa geriledi. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Metin hocam günaydın. Mümin cambaza da selam olsun. Berlin'den Ayşe abla, bilirkişi çok güzel anlatmış. İnsan ilişkileri en doğrusu diyor, beni çok etkiledi. Akrabaya borç verince asla geri gelmiyor diyor. Zaten bak orada Feride de bir mesaj yaptı. Sevgili Feride Yiğit, söyledikleri sadece ailene değil abi, bu devirde kimseye borç verme. Siz orayı anlamamışsınız. Borç verme olayı değil. Aile içerisinde aileye borç verilmez diyor. Para verilir, yardım edilir, borç verilmez. Onun adı borç olmaz diyor. Orada onu anlatıyor. Bilmem anlatabildik mi? Varsa paylaşırsın, yoksa yok dersin. Otobüs çilesi diye bir kitap yazsan o kadar tutar ki diyor. Ama ben otobüse binmiyorum. Ben genelde metro ve tramvay kullanıyorum. Uzun zamandır otobüse binmiyorum. Ankara'dan Satı ablamız, onu kitabı senin yazman gerekiyor. Sıkıntı yaşarken, yani otobüste sıkıntı yaşarken bir de diyor acemi şoför gönderiyorlar diyor. Allah'ım, şoföre yolu biz tarif ediyoruz diyor. Bir de yavaş gidiyor yeni ama. Mamak şoförüne etimiz kuta yollarsan bu olur diyor. Ne yapalım, Çorum'a mı yolladım yemek yemeye? Yavaş yavaş. Sizler de vatandaş olarak şoföre yardımcı olun. Yol gösterin arkadaş.

Bu yaz en büyük sorunlarından bir tanesi benim sivrisinekti. Katılan dostlar da vardı, yardımcı olmak isteyenler vardı. Evin penceresine tel taktıralım benden diyenler vardı. Sağ olsunlar. Haberin kadar. Feride abla sivrisinekler için krem gönderdi. Sonra bir bileklik yolladı. Koku yayıyor, sinek gelmiyor diye. Vücudumun her tarafında bileklikle yattım, yine ısıracak yer buldu. Sivrisinek olayı başka bir boyut. Hava bir parça ısındığı zaman yine başlıyor. Meğersem bununla ilgili çok kolay bir çözüm varmış sivrisinekle ilgili. Biz buraya atladık. Yani araştırma yaparken bu karşımıza çıkmadı. Çıksaydı yani çok rahat, o kadar kolaymış ki sivrisinekten kurtulmak. Sadece yapmamız gereken şuydu. Issız bir adaya kaçmamız gerekiyormuş. Yanlış duymadınız. Meksika'nın Kaliforniya körfezinde yer alan küçücük El Pardito adası ilginç bir ailenin hikayesine ev sahipliği yapıyor. 1923 yılında sivrisineksiz ada ararken bölgeye gelen bir balıkçı çiftin kurduğu yaşam aradan geçen 100 yılı aşkın sürede 4 nesne ulaştı. Bugün adada yalnızca Chuaves ailesinin fertleri yaşıyor. Neydi mevzu? Sivrisinekten kaçma ve bir ada sahibi oldular. Gelmedi aklımıza. Kolonya sürdük, lavanta çiçeği aldık, krem sürdük, bir adaya kaçmak aklımıza gelmedi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben Münir Özelbiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatın.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında. Alışveriş gücü.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alıp

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

geldi bana da gitme zamanı. Önce Milas Bodrum Havalimanı'ndan sevgili polis memuru Serkan'a bir günaydın diyelim. Eskişehir'den Havva, Sibel ve Serpil'e armağan edelim. Annesi Trabzonlu, babası Rizeli, kendisi Sakaryalı sevgili Ömer Duran'a da bugünün son şarkısını armağan edip müsaade isteyelim. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmezse kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Zeynalıcığım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Ekim Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

0: düzenlendi. Aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı var. 45 kişi gözaltına alındı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları tutuklandı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Mahap Seçer'in de olduğu diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden de 5'i tutuklandı. O isimler arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü. Yasin Kol hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. Manisa Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını da anlattı. Küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri haline gelene kadar hedefimizden sapmayacağız dedi.
1: Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
0: Erdoğan Türkiye'nin ay hedefini de anlattı.
1: İddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz.
0: Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorine indirim geldi. Litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan pek çok unutulmaz karaktere hayat veren usta sanatçı için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçuş trafiği tekrar normale döndü.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Arda Güler Real Madrid'le sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesine 3 yıl uzattı. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak

Egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla, saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısıyla, şahane bir babalar listeliğiyle merhaba diyelim yayınımıza.

olmasa eğer, gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Hoşça kal Leyla. 1990 yılının şarkısı Unutulmayanlar'da. Şahane bir babalar listeli yapıyoruz. Sevgili kralcılar. Radyolarını şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Güzel bir gün olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için. Çalışırken bizi dinleyen kralcılarımıza kolaylıklar diliyorum. Güzel bir gün olmasını diliyorum inşallah. Gün boyunca güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler verelim.

Siz stüdyoda canlı takip edemediğiniz için bizi, yani görsel olarak Şener'in bu şarkıyı nasıl söylediğini, eşlik ettiğini kaçırıyorsunuz. Çok şey kaçırıyorsunuz, o kadar tatlı ki. Şimdi babalardan unutulmayan şarkılar çaldık. Herkes de çok mutlu olmuş. Özellikle de Belçika'dan Garen kardeşime selamlar söylüyorum. Müslüm Baba'dan hiç çalmadığınız şarkı demişti, Rüzgar Söylüyor. O yerlerde bizim eski şarkımızı. İnşallah dinlemişsindir, çaldım. Ve İmparator'la devam ediyoruz. Onun en sevdiğimiz şarkılarından biri, 1994 yılından gelsin sevenlerine. Ayşe Gülcüm, Ferdi abinin şarkısı efsaneydi değil mi? İlaç gibi.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı.
2: Kral efendim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
2: Kral.
1: Gönüllerin kralı.
2: Kral efendim.

0: Evet, şimdi şöyle güzel bir haber paylaşayım sizinle. Mahsun Kırmızıgül yarın 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de sevenleriyle buluşuyor. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de konseri var. Ve ben de konsere iki çiftimizi yollayacağım kralcılarımızdan. Yapmanız gereken sadece adınızı soyadınızı Mahsun Kırmızıgül yazarak bana göndermek. İlk iki çifte kazandığı davetiyeyi de WhatsApp üzerinden göndereceğiz sevgili kralcılar. İsim soy isim yazmanız, numaranızı bildirmeniz yeterli. Yarın yani 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de sevenleriyle buluşacak. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konseri var. Sevenleriyle birlikte o konserde olmak istiyorsanız, siz de Mahsun Kırmızıgül'e şarkılarında eşlik etmek istiyorsanız adınızı soyadınızı Mahsun Kırmızıgül'e yazıp telefon numaranızla birlikte bana WhatsApp'tan iletmeniz yeterli. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, tekrar edeyim, 0532 703 92 00.
1: Kral, gönüllerin kralı, Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

8 GB, 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir.

0: kuruluyla her yerde kazanan sensin.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Evet, yarınki Mahsun Kırmızıgül konserine Bahar Birgül Özüpek ve Selahattin Yüksel çift kişilik davetiye kazandılar. Onlara cep telefonları üzerinden göndereceğiz. Yarın saat 21'de Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde.
1: Aşk.
0: Açık Hava Tiyatrosu'nda Aşık Veysel. Bornova'da Aşık Veysel Açık.

0: Havadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Evet, programın ikinci saatinden bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim sevgili kralcılarımıza. Bu saati itibariyle biraz daha unutulmayan şarkılara yer vereceğim. Sinan Özen'le açalım bu faslı. Cengiz Kurdoğlu'yla devam edeceğiz. Biraz eskilere, biraz unutulmayanlara yolculuk

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Algar Altın Kapak Altın Standart.
1: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
4: Kezban'ın günlüğü.

dinliyorum. Onun kendi yorumundan gelecek efsanesi. Adem Ilgın, sana armağan edeceğim. Bol yeşillikli, bol oksijenli bir Balıkesir Bigadiç Aşağı Çamlı Köyü'nden. Herkese selamlar göndermiş kardeşim. Çok teşekkür ederim. İlçemiz Bigadiçlilere bir şarkı armağan eder misin demiş. Size bu güzel şarkıyı armağan edeyim. Bu arada gönderdiğim fotoğraflar ve video tam bir profesyonel fotoğrafçı gibi. Helal olsun. Bayıldım resimlere.

0: bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: İnanılmaz. Bu şarkıları tekrar tekrar dinlediğimizde kalbimizdeki sızısı büyüyor. Allah rahmet eylesin. Huzur içerisinde uyusun inşallah. Sevgili Güllü hala davası devam ediyor. Finali unutulmayan Arabeskin Kraliçesi Bergen'le yapacağım. Reklam dönüşü de Kamburan Akkor Müslüm Gürses düeti var, kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali Yayın Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre doğu kesimlerde şiddetli yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu her zaman olduğu gibi devraldım. 13'e kadar 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Yine Gaziantep'teyim. Gaziantep'ten sizlere sesimi duyuruyorum. Dün yoğun geçti. Gerek konserimiz, Kültür Yolu Festivali, gerekse Gaziantep'teki dostlarımızla, arkadaşlarımızla güzel, yoğun bir gün yaşadık gece geç saatlere kadar. Sosyal medya sayfamdan da zaten bol bol paylaşımlar yapıyorum. Sevgili Adnan Orhan'a ve sevgili Emre kardeşime özellikle buradan selamlarımı iletmiş olayı bu vesileyle. Birlikteliğimiz başlıyor. Ferdi Tayfur'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Ardından da Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına gelen mesajlara, yorumlara, isteklere de yer vereceğim. Kulağınız bende olsun.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detay

Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Popililerin yolu Total Enerji'den geçer. Popililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Popililer'i bekliyor. Detaylar Popi uygulamasında. Alışveriş gücü.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

bir arıza yaşadım. Bir müddet sesimi sizlere duyuramadım. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Birazdan gelen mesajlara göz atacağım. Bu arada sevgili Hakan abiye, Hakan Yılmazkara ailesine de buradan bir selam göndereyim. Geçtiğimiz aylarda Gaziantep'e geldiğimde tanışmıştık. Gaziantep'in sevilen bir iş adamıdır. Onun misafiri sevgili Atlan'la beraber, sevgili Atlan kardeşime, Atlan Orhan'a, Yılmazkar ailesine çalacağım şarkıyı armağan edeyim. Mesajlarımız birikti. Birazdan gelen mesajları değerlendireceğim. Kulağınız bende olsun.

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Az evvel söylemiştim, Yılmaz Kar ailesinin misafiriyim diye. Şule Hanım ve Harun Bey ile beraberiz. Ferdi Tayfur'dan da bir şarkı istediler. Kimleri armağan edeceğiz dedim. Dediler ki bizim çalışma arkadaşlarımızı armağan edelim ama ben kendi seslerinden de duyurayım istedim. Şule Hanım şöyle gelin alayım sizi. Bu arada teşekkür ediyorum misafir ettiniz beni. Ferdi Tayfur'un şarkısını kime armağan edeceğiz?
1: Bütün Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin.
0: Ferdicilere armağan olsun.
1: Evet.
0: Harun abi sen kimlere armağan edeceksin?
2: Bizim çalışma arkadaşlarımıza gelsin.
0: Tamam. Birazdan da Adnan Orhan'dan güzel bir şarkı paylaşacağım ama istediğiniz şarkı Ferdi Tayfur'un bu şarkısını sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin.

ediyor. Sevgili Volkan bir mesaj göndermiş. Abi diyor, günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar. Seni dinliyoruz. Mahmut abi, Nihat, Ersin ve ben, Antep'teki tüm kral dinleyenlerine de selamlar olsun diye bir de mesaj göndermişler. Sevgili kardeşim afiyet olsun. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son yaptığım paylaşımın altına yazarak gönderebilirsiniz. Bugün fırsat bulamadım yeni fotoğraf paylaşmaya. Dün paylaştığım fotoğraf var. Onun altına gelen yorumlara da göz atmaya başlayalım. Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Turan göndermiş mesajı. Az evvel çaldım. İlerleyen dakikalarda çalacağım. Gemlik'ten selamlar demiş. Fatih Bakkal göndermiş mesajı. Kızım Şeyda'ya hediye ederseniz de sevinirim. Severek dinliyoruz şu anda seni. Ferit'e ve anneme babama bir de isteğimiz var demiş. Bahar göndermiş mesajı. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı Ali.
1: Kral FM Haber.
2: Mutlu günler, ben Seçil Gören. Bugün 6 Ekim Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Bahçeli dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mecliste seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı. Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkat alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir.
2: Bahçeli fon soruşturmalarına da değindi. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı dedi.
3: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer için sabah saatlerinde tutuklama kararı çıktı. Mahkeme Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklanmasına karar verdi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 46 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden de 5'i tutuklandı. O isimler arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Manisa Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü de var. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorine indirim geldi. Litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan, pek çok unutulmaz karaktere hayat veren usta sanatçı

0: Gökçe için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçuş trafiği tekrar normale döndü. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde bir rekora imza atıldı. 81 ilin yöresel lezzetlerinin bir araya geldiği 247 metrelik Anadolu sofrası Guinness Rekorlar kitabına girdi. Pastırma yazı başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde hissedilir derecede artacak. Hafta sonuna doğru termometreler bazı şehirlerde yeniden 30 dereceyi görecek.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,05 düşüşle 12.437,59 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.18, euro 55.25, gram altın 6.548 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 85.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Arda Güler Real Madrid'de sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Devam ediyoruz. Son saatimiz içerisine girdik saat 13'e kadar. Kral FM'de Afrikalı Ali ile birlikte olduğunuzu bir kez daha hatırlatmış olayım. Mesajlarda gelmeye devam ediyor. Murat Mazman, Sivas'tan ben diyor. Benek Doğan, iyi yayınlar. Şu an Sivas kapalı cezaevinde yatan oğlum İbrahim Doğan'a ve tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den göndermiş mesajını, selamlarını iletmiş. Karaman'dan Lütfi Atalay, İyi yayınlar diye kısa bir not iletmiş. Fatma Bilkay, ben de Teksil'de sizleri dinliyorum. Patronum Güldane ve eşi Kadir abiye, can dostum Pakize ablama ve Nurcan ablama sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş. Sevgili Onur bana bir not verdi. Dedi ki abi eşim seni dinliyor. Fizyoterapist Mürşide Özpineci, değil mi? Kardeşim gel şöyle senin de sesini bir duyurayım. Gel sen kendi sesinden yengemize ve Hakan Polat ve tüm Sanko Hastanesi çalışanlarına diye bir not ilettin. Sen de bir sesini duyur. Yengem duysun sesini.
1: Evet, herkese iyi mesailer diliyorum. Hayırlı günler.
0: Evet. Özellikle sevgili Onur kardeşimden eşim Müslüman Hanım'a ve tüm çalışma arkadaşlarına, tüm mesai arkadaşlarına özel bir şarkı istediler Müslüm Baba'dan. Ama öncesinde Adnan Orhan'dan bir türkü hazırladım. Antep türküsü. Onun ardından da Müslüm Baba'nın hazırladığım istedikleri şarkıyı da göndereceğim ama önce bu güzel türküyü dinleyelim hep beraber.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben mühendis sahibiyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor sevgili Murat abim. Kültür Yolu Festivali'nden Karavancı Murat. Bu şehirde ayrı düştük Gaziantep'te. Bir evvel Ankara'da ve ondan evvelki illerde beraberdik. Ali'cim ben de seni dinliyorum diye bir not iletmiş. Selamlar gönderiyorum. Sana ve yanında bulunan arkadaşlarına çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Hayırlı yayınlar. Sivas'tan tüm taksiciler için bir şarkı istiyoruz. Uğur Acıyurtlu göndermiş mesajını. Ben Saadet sizleri ve sizleri tüm Türkiye huzurunda eşimden özür dilemek istiyorum demiş. Ben onu çok seviyorum. Biricik eşim Gökhan için sizden de bir isteğim var. Gökhan'cığım canım seni çok ama çok seviyorum demiş. Sen benim dünyamsın diye bir not iletmiş. İnşallah duymuştur eşiniz. Gaziantep'ten Bilal tüm Gaziantep'lere ve sevdiklerime armağan olsun diye bir türkü istemiş bu arada. İzmir'den Hasan beraber çalıştığım kardeşlerim Müdür Fuat, Rıdvan, Hüseyin, Sedat abi ve Mustafa bir de Serhat'a, Özer abiye ve Azat kardeşime çalacağın şarkıyı armağan ediyoruz. Manavgat'tan depo ve lojistik bölümü çalışanları sizleri hiç kaçırmadan dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalarsan seviniriz. Şükrü Özgür, Ziya Can ve büro amiri, sevkiyat büro amiri Ziya göndermiş mesajı. Asker oğluma bir şarkı istiyorum demiş. Adını yazmamış gönderen dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili Hakan abi şu an içeride sanırım beni dinliyor. Hakan Yılmaz Kar. Az evvel söylemiştim Yılmaz Kar ailesinin misafiriyim. Sevgili Hakan abiye ve onu tanıyan Gaziantep'te Türkiye'nin dört bir köşesinde tanınmış sevilen bir Antepli iş adamı abimizdir. Ona da buradan tekrar selam göndererek çalacağım şarkıyı armağan edeyim.

Devam ediyor sevgili Nail kahraman bir not iletmiş Çankırı'dan göndermiş mesajını özlettin kendini seni dinliyorum diye bir not iletmiş nelerlisin diye de bir mesaj yazmış. Bu arada Gaziantep'teyim bu hafta yayınımı buradan gerçekleştiriyorum Gaziantep'ten selam olsun bu arada tüm Türkiye'ye Kültür Yolu Festivali kapsamında hafta sonuna kadar burada olacağım inşallah. Sivas Şarkışla'dan Benek Doğan göndermiş mesajını. Az evvel okumuştum sanırım bu mesajı. Tekrar karşıma çıktı. Tekrar dillendirmiş olayım bu arada. Turan göndermiş. Sadece istek şarkısını yazmış. Çalarsan sevinirim diye bir not iletmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.

Ne çok yandım ben karanfil saçlara, ne çok kandım ben yollarda ismini, ne çok andım.

de Afrikalı ile ilgili olan birlikteliğiniz devam ediyor yavaş yavaş. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şöyle not aldığım Gaziantep'ten çok değerli dostlarımız var. Az evvel telefonla haberdar ettik. İnşallah dinliyordur. Sevgili Muhtar abimiz, Muhtar Çalışkan eşi Kübra Hanım'a bir şarkı armağan etmek istediğini söyledi. Sevgili Serdar telefonla aradı az evvel. Dedim ki ya Muhtar abinin adı ne dedim. Abi dedi adı Muhtar dedi zaten. Ben de dedim hani derler ya böyle çok sevilen bir kişidir. Herkesten haberdardır. Dedim acaba öyle bir lakap mı takılmış ama adı Muhtar'mış bu arada. Muhtar abiden eşi Kübra Hanım'a, Kübra Çalışkan'a çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Bir de yine Gaziantep'ten geçtiğimiz ay geldiğimizde tanıştığım çok kıymetli bir kardeşim var. Sevgili Serdar. Serdar Bağcı. O da eşi Zehra Hanım'a, Zehra kardeşimize bir şarkı çalmamı istedi. Hem Muhtar Çalışkan'dan eşi Kübra'ya hem de Serdar Bağcı'dan eşi Zehra'ya çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Evet, yavaş yavaş veda vakti yaklaşıyor. Mahsun Kırmızıgül'den bir istek gelmişti. Hazır Mahsun Kırmızıgül'ün bu şarkısını çalarken İzmir'deki kralcılara da bir hatırlatma yapayım. Mahsun Kırmızıgül yarın akşam Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. İzmir'deki kralcılar, İzmir'deki Mahsun Kırmızıgül hayranları, sevenleri haberdar olsun. Gerçi ben ve diğer yayıncı arkadaşlarım zaman zaman anons ediyoruz ama yarın akşamki İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda ben bir kez daha söylemiş olayım. Tüm Mahsun Kırmızıgül hayranlarına güzel de bir şarkı hazırladım. Birazdan da veda edeceğim. Halbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Bana ayrılan sürenin sonu. Gaziantep'ten yayınımı gerçekleştirdim. Buradan tekrar sevgili Hakan Bey'e, Hakan Yılmazkar beyefendiye ve Yılmazkar ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Şu an içeride misafirleri var hatta. Kimlerle
1: Evet,
0: dinliyor bizi?
1: Gaziantep Ticaret Odası Başkanımız.
0: Şöyle yanıma gel bir zahmet. Gaziantep Ticaret Odası
1: Gaziantep
0: Başkanımız.
1: Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Tuncay Yıldırım
0: Evet.
1: ve Taner Özdurak yönetim kadrosundan değerli başkanım ve başkan yardımcılarım burada. Yönetim kadrosu burada.
0: Evet. Hepsine de selamım. Bu arada yeni bir seçim
1: Evet, yeni bir
0: geçirdiler.
1: seçimle geçti. İnşallah yeni dönemde de tekrardan yeni yönetim
0: Devam
1: Tuncay
0: edecek.
1: Başkanımla birlikte aynen aynı ekip yoluna devam ediyor. Şükürler
0: Evet.
1: olsun tekrar kazandılar.
0: Evet. Allah yollarını açık etsin.
1: Başarılarının
0: Başarılar
1: devamını
0: diliyoruz. Kolaylıklar
1: diliyoruz.
0: diliyoruz. Son şarkım Ferdi Tayfur. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Harbi Kız'da sizleri baş başa bırakıyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik, Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre doğu kesimlerde şiddetli yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevdiğin biri varsa söyle kardeşim. Çünkü bazı insanlar keşke söyleseydim diye yaşar. Bazıları da iyi ki söyledim diye. Kalbinde sakladığın sevgi dilinden çıkmadıkça sana yük olur. O halde ne yapacaksınız? Yük olmasa izin vermeyeceksiniz. Duygularınız neyse, hisleriniz neyse kardeşim, her zaman dürüst olacaksınız. Kaybedecekseniz bu şekilde kaybedin. Ki kaybetmezsiniz, kaybedilirsiniz. Ona göre olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Kralcılarımıza yakışır bir başlangıç oldu. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'ten yayınını gerçekleştirdi. Umarım ki aynı güzellikler 2 saat boyunca benimle birlikte devam edecek. Bugün de eczanelerde satılmayan en güzel reçeteleri Harbi bacınız sizlere itinale yazacak. Şu anda gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinize selam olsun. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Bu arada bugün İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü dostlar. Aynen öyle. 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle, rahmetle, özlemle anıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Kralcılığımızın paylaşımları var. Mesajlar gelmekte. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. 0532 703 9200 WhatsApp numaramız olduğunu da hatırlatalım. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin şahane paylaşımlarının devamını da bekliyorum.
1: İlaç gibi radyo.
2: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarına, kömür karası gözlerine. Hadi ne olursun.
1: Efsane bir şarkı değil mi? Sevmek günah değil kardeşim. Sadece kendini unutturacak kadar sevmek, kendini yapabileceğin en büyük haksızlık. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biri var ki Mine Koşan yorumuyla paylaşacağız. Bilseydim sana ben böyle delice bağlanmazdım diyoruz. Ya daha ne diyelim kardeşim, Balıkesir'den o güzelcim sana ve çok sevdiğin canına armağan edelim. Muammer Koçak İzmir Buca'dan, bizi dinleyen krallarımızdan. Sevgili Ayşe'cim, sıradaki şarkıyı Bursa'da tekstilde çalışan tüm temizlik personeline armağan etmişsin. Sevgili abimiz Mustafa abimiz. Onu unutmayalım, onu çok seviyormuşsunuz. Ne kadar güzel. Antalya'da Esma. Zeytin topluyormuşsun güzelim. Kolaylıklar diliyorum sana da. Balıkesir'den Ercan Kısa. Sana ve sevdiklerine de armağanım olsun bu şarkı.

bilmeden bağlanıyor, sonra da unutmakla sınanıyor. İşte bu sınava tabi tutulmuş kimler varsa bu şarkıyı sizlere de armağan edeyim. Bir reçetem daha var ki inanın, benim için çok özel olan şarkılarından biridir. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem böyle içimden bir şeyler kopar. Sözleri de o kadar anlamlıdır ki, unutursun diye teselli vermesi, söylemesi kolay diyor. Emrah, bu şarkıyı kimlere armağan ediyoruz? Harbi kız, seni dinliyorum. Sevinç'im Sultan Gazi'den her zaman takiptesin. Canımsın benim. Arzu'ya bir şarkı ricamdır harbi kız demiş. Dinleyicimizin ismi Arzu'ymuş. Belki Arzu'ya da armağan edelim. Arzu, kendine mi armağan ettin? Aferin sana, en güzelini yaptın. Aç sesini kardeşim demiş. Hüseyin Altın'dan bir şarkı bekleyen Kayseri'li Çolak Terzi abimiz Alparslan Çolak. Sevgiler selamlar sana da. Fas'tan bize dinleyen kralcılarımız var. Çanta İmalathanesi'nde bize dinleyen sevgili Samet kardeşim ve Adem Saniye Kök, sizlere de sevgiler.

0: söylemek kolay.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM.

Daha ne diyelim kardeşim? Peki. Terk etmek kolay. Sen de kolay olanı tercih ettin diyenler. Bu şarkıyı yarım kalmış olan tüm dinleyicilerime armağan ediyorum. Yarı yolda bırakılmış, hayal kırıklığına uğramış dinleyicilerimizin duygularını tercüman olacak sağlam bir reçete. Peki bu reçete kimlere armağan? Müşra Kılıç. Sana da armağanımız olsun. Sarma sarıyormuşsun. Gireyim mi yardıma? Şimdilik şarkılarımız yeterli herhalde. Canımsın benim. Afiyet olsun yerim. Sana ve sevdiklerime sevgiler. Balıkesir'den Engin Kakbıyık. Bu şarkıyı sana da armağan ediyorum. Çok sevdiğim Can abim Ahmet Duman'a da hediyemiz olsun. Kahramanmaraş'tan sevgili Mehmet kardeşim. Sana da sevgiler.

Var mı aranızda affedemeyenler? Yapmayın öyle şeyler. Evet, haklısınız. Affetmek zor. İyi bilirim. Ama kin tutup kendini zehirlemek çok daha zor. Affetmek unutmak değildir dostlar. Kendinizi geçmişin yükünden kurtarmaktır. Cidden de öyle. Kin karşındaki insana dokunmaz. Gerçekten. Ama o kin içinde taşıyanı yoruyor. Dolayısıyla bazen affetmek iyilik falan değil. Kendine yapacağın son değerdir. Kendine değer veriyorsan, geçmişin yükünden kurtulmak istiyorsan, kalbini karartmak istemiyorsan affedeceksin, rahat edeceksin, huzur bulacaksın. Zaten herkes yaşattığını yaşayacak kardeşim. Vallahi kurtuluş yok. Ama bunu beklemek için de kendinizi tüketmeyin. Relax olun, akışına bırakın hayatın akışında, kendinize güzel bir yol bulun.

ata ata nereye kadar kardeşim? İnsanın içinin de taşıyamayacağı yükü vardır. İşte daha sonrasında bu içimize attığımız, taşıyamadığımız yükü ne yapıyor? Gözyaşlarımız tek tek bedelini ödüyor. Hani diyorlar ya, ağlamak zayıflık diye. Vallahi katılmıyorum kardeşim. Ağlamak zayıflık değil. Güçlü görünmekten yorulanların sessiz çığlığı. Harbiden de öyle. Ağlayınca bir şekilde rahatlıyorsun. Biz ağlayınca rahatlıyoruz. Peki onlar? Peki o gözyaşımıza sebep olanlar? Onlar da yaptıklarının bedelini ömür boyu taşıyacaklar. Bu da böyle biline yani. Peki ilk saatimizi noktalıyoruz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

ediyorum size. Tabii bazı isimler de vardı, doğum günü olanlar vardı. Çok böyle gitmeyi arzu etmiş ve eşine sürpriz yapmayı arzu etmiş olan beyler de vardı. Onların isimlerini de yazdım, göndereceğim. Ama tabii yer var mı yok mu bilemediğim için söyleyemiyorum. Ama belki onlara da bir sürpriz mesaj gelebilir. Ama şimdilik şanslı dinleyicilerimiz Volkan, Kandemir ve Ayşe Reşat Ergunşah. İyi eğlenceler diliyorum canlar.

ediyor. Tam da gönlüne yakışır bir reçete. Keyifli dinlersin inşallah. Harbi kız Nurcan, seni dinliyorum demiş Banu Nurcan. Beraber çalışmış olduğu arkadaşları Halife Başaran'a armağan etmiş. Onu çok seviyormuş. Eyvallah, duyuyorsa mest olmuştur. Sevgili daim olsun diyelim Nurgül'cüğüm. Sana ve cezaevinde bulunan eşin Necmi'ye de armağan edelim bu şarkıyı.

seviyorum bu şarkıyı ya. Vallahi eşlik edemeden duramadım. Kusura bakmayın. Gitme dediklerimiz vardır hayatta. Ama acı gerçek şu ki, gitmek isteğini hiçbir kal sözü tutamaz kardeşim. Vallahi de tutamaz. Billahi de tutamaz. Allah Allah. İmparatorla babalar istiliğinin nihayet erdirme zamanı. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim. Aynen.

hayatın da bir bedeli vardır kardeşim. Kime gönül verdiğine dikkat etmek lazım. Çünkü bazı borçlar parayla değil, ömürle ödeniyor. İşte ömürle hayatın, aşkın bedelini ödemeye çalışanlar. Harbi kız, ömrümüzü tükettiler diyenler. Size de bir reçete yazayım hemen.

Koşma arkadaşlarına, Hüseyin Eren Macun'a selam olsun. İzleden Hakkı Ceren kardeşim, sevgiler selamlar sana da. Aytencim, uzun yıllardır bizi dinliyormuşsun. Bugün de programımızı takip almışsın. Eksik olma. Kartepe'den, Suadiye'den, sevgili Mecit kardeşim, sen de var olasın. Mesajlar böyle akıyor. Çok teşekkür ediyorum ilginizi, alakanıza. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kaan da acımasız yani, vallahi listesine bakıyorum. Acayip güzel şarkılar var. Sinan Özen sevenleri özellikle bir yerle ayrılmasınlar. Açılış şarkısı Sinan Özen. Daha fazla da kopya vermeyelim yani. Peki. Kardeşimle keyifli güzel bir yayın sizleri bekliyor. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Alim Kralı'ndan hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 6 Ekim Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Yürütmede Erdoğan yasamada MHP olmalıdır diye konuştu.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel'in gündeminde fon krizi, eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı. Etkin pişmanlık hesabıyla meseleden kurtulmaya çalışıyorlar dedi.
3: Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken aslın dolandırıcılığıyla tanıştık. 455 bin yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın bu işten zarar gören mağdur var. Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine oymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur. Ne diyorlardı? Biz üstüne gidiyoruz. Kimin üstüne gidiyorsun?
1: Adalet Bakanı Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkinde konuşan Adalet Bakanı, etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi.
4: Biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarla çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı. Mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallardan da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen İlkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Mutlaka kaçırılan mallar, biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer için sabah saatlerinde tutuklama kararı çıktı. Mahkeme Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Vahap Seçer'in de tutuklanmasına karar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiye arama çalışmaları sürüyor. Bastırma yazı başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde hissedilir derecede artacak. Hafta sonuna doğru termometreler bazı şehirlerde yeniden 30 dereceyi görecek. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Milli takım Uluslar A Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Arda Güler Real Madrid'le sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Gençler Birliği teknik direktör Metin Diyedi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldığını açıkladı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Sevgili Harbi Kız, teşekkür edelim, yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin isterim. Çünkü yine yıktın dağıttın ortalığı, şarkılara göz atarken yine acımayacak dedi sevgili Kaan. Vallahi sen yıktın dağıttın, biz de aynı şekilde devam edelim istiyorum. Teşekkür ediyorum sana, güzel bir programda her zaman olduğu gibi. 6 Ekim günlerden salı, burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Birazdan kralcılarımız nasıl ulaşacaklar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hatırlatmamızı yapacağız. Şöyle bir kademe daha yükseltelim radyolarımızın sesini. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Hayır.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Sibel Can, 90'lı yıllara damgasını vuran unutulmayan bir şarkıdır. Paylaştık, sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Biraz sitem edenler vardır. Kalan kalıyor, gidense çekip gidiyor. Ya da bazen duygular birdenbire değişebiliyor. Hayat bu. Yolumuzu çizdiğimizde o yoldan da emin olmamız gerekiyor. Gaziantep'ten sevgili Adem Savun'a armağan olsun şarkı. İzmir'den 35T5644 taksi camiası çalışanlarına armağan etti sevgili Süleyman. Ben de güzel Türkiye'mizin dört bir yanında ve yurt dışında çalışmakta olan tüm şoförlerimize armağan ediyorum şarkıyı. Bol kazançlar dileklerimi iletiyorum. Çanakkale'den sevgili Ali, Irak Süleymaniye'den Mustafa ve İzmir'den Harun, Belçika'dan sevgili Yusuf çok sevdiği biricik eşine ve kızına armağan ederken şarkıyı, maalesef onların da isimlerini yazmayı unuttu. Nuray Hanım hoş geldiniz. Nuray İşcan'a hediye olsun. Kütahya Tavşanlı'dan sevgili Hüseyin çok sevdiği arkadaşları Sibel ve Fatma'ya da armağan ederken biz de Neşe Karaböcek'te yolumuza devam edelim. İşte bu şarkıyı Kral FM'de duyduğu an itibariyle şöyle radyosunun yanına gidip bir kademe daha sesini yükselten kralcılarımız gönülden ve yürekten armağan olsun diyelim. Biraz da sevgiliye karşı, hayata karşı sitem eden kralcılarımıza keyifle armağan edelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: sigortayla her yerde kazanan sensin.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
2: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Harbi kızı uğurladık ve ilk saati birazdan geride bırakacağız. Rahmet ve dua ile analım. Unutulmayan bir şarkıdır. Bu şarkıya kulak verirken olur olmaz insanın da aklına geliyor. İnsanın ömründe öyle bir viraj var ki oradan sonra ne yol aynı yol ne de takvimler aynı takvim yaprağı. Bazen mesele o yağmurun ne zaman duracağı değil.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli takım Uluslar A Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Arda Güler Real Madrid'le sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Gençler Birliği Teknik Direktör Metin Diyedi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı Siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldığını açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Programın ikinci saatinde kralcılarımıza, hayatımıza damgasını vuran ve tabii ki bunun yanı sıra çok sevilen ve beğenilen şarkılar eşliğinde ulaşmaya devam ediyoruz. Az sonra kısa bir reklam aramız var ve reklamların hemen sonrasında Ustalara Saygı Kuşağı Babalar Resteli kralcılarımızla buluşuyor. 0532 703 92 00 alemin kralına, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından her zaman olduğu gibi kralcılarımız ulaşabilirler. Ustalara Saygı Kuşağı'nda öncelikle kralcılarımızın radyolarında dinlemeyi arzu ettiği şarkılara yer veriyoruz. Hep birlikte bu şarkılara eşlik etmeye hazır mıyız kralcılarımız? Rahmet ve dua ile analım. Bu bölümü Müslüm Baba'nın iki güzel yorumuyla reklamların hemen sonrasında başlatacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan da mıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

kadar dar oldu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu.

Ve işte İmparator yorumunun hemen sonrasında rahmet ve dua ile analım Ferdi Tayfur yorumuyla bu bölümü nihayete erdirmenin vakti geldi kralcılar. Kuşadası'ndan sevgili Beyhan mesaide olan arkadaşı Atilla'ya armağan ediyor ve tüm müşterilerine. Sivas'tan Özlem Hanım'a, Isparta'dan Filiz Hanım'a yer verdiğimiz İbrahim Erkal yorumunu hediye ettik. Avusturya'dan Metin Usta ailesine ve sevdiklerine armağan ederken şarkıyı. Kırklar elinden sevgili Cem şu anda fabrikada çalışıyorlar. Çalışma arkadaşlarına ve özellikle Süleyman'a armağan etti şarkıyı. Gaziantep'e dönelim Hayrettin. Leyla Hanım hoş geldiniz. Sizi unutmayalım. Bursa'dan sevgili Kenan sıradaki şarkıyı 16S4043 plakalı servisi kullanan Aytaç'a armağan etti. Tüm servis kaptanlarına hediye edelim ve Ferdi Tayfur'un unutulmayan şarkılarından bir tanesine yer verelim. Sevgiler çiçek gibi. Tahmin ediyorum ki bu şarkı çalarken kralcılarımız eşlik edecekleri şarkıya az sonra da veda faslı için Alemin Kralı'nda birlikteyiz kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
6: Bu banka benim.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Ve geldik veda faslına. Sevgili Harbi Kız'dan aldığımız mikrofonu artık kaptanımıza, Kaptan Şener'e devretme vakti geldi. 17 Haber Bülteni'nin hemen sonrasında kaptanımız o güzel şarkıları ve sohbetiyle kralcılarımıza buluşacak. Sevgili kaptanım, gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum bu arada hassasiyetin için. Havaların hani bir tabiri vardır, limoni olması nedeniyle bazen dengemizde şaşabiliyor. Ben de hem sana, tüm kralcılarımıza sağlıklı, hayırlı, huzurlu, keyifli, güzel bir akşam dilemek istiyorum ve mikrofonu da sana devrediyorum.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ekim Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyleyen Erdoğan, bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
1: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliği

0: yine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız.
1: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3'ü ağır, 8 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı bir öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. Aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 46 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden de 5'i tutuklandı. O isimler arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü de var.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başlıyor. Galatasaray B grubundaki ilk maçında saat 21'de deplasmanda Cibona Zagreb'le karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Eyvallah Kaan'ım, iyi olmana sevindim tabii, sesinden anlaşılıyordu. Yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha. Şifa dileyelim efendim. Mevsim geçişleri aman dikkat diyelim canlar, aman dikkat. Evet, 6 Ekim 2026 günlerden salı ve bugün de sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Ege'den yürüyen stüdyomuz, mobil stüdyomuz, karavanımızdan siz güzel yüreklere seslenmek adına umut ediyorum inşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Selam olsun sevgili kralcılara. Hangi coğrafyadan dinliyorsanız her birinize selamlar, saygılar göndermiş olalım ve programı öyle açalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Sevgili Melis'imiz burada oluncaya dek, yani saatler 19'u gösterinceye dek şarkıları, duyguları paylaşacağız. Hazırsanız yaslanın koltuklara ve kaptanla seyrine.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Altın Kapak, Altın Standart.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hopililerin yolu

0: Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. İlk mesajlar için efendim iletişim bilgilerini hemen hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 9200. Instagram'dan yazmak isteyen kralcılarımız da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Sevgili kralcılara böyle ara ara seslenmeye çalışıyorum program içerisinde. Sevgili Fatoş, uzun bir aradan sonra takipteyim diyor. Eyvallah, şu an yayında denk geldim demiş, selam olsun diyelim. Mustafa Özsakallı abim selam olsun Kuşadası'ndan, kıymetli güzel yüreklerden. Evet, Özsakallı ailesine de buradan bir selam göndereceğim. Şarkılarım armağan olsun bütün aileye, aile fertlerine selam olsun diyeyim. İstanbul'dan selamlar sevgiler, iyi yayınlar Can Kaptan diyor. Pelin Turna'nın bizlere ulaştırdığı satırlardı. Turgay Varol, hoş geldin kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş, selam olsun diyelim sizlere de. Mehmet Ali kardeşim, usta, hoş geldin diyor, Deniz Tavas'tan selamlar, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş. Eyvallah, selam olsun Tavas'ımıza da. Yine bir başka dinleyicimiz, bakayım şöyle, kolay gelsin kaptan diyor, hayırlı yayınlar, Osmaniye'den selam demiş, Rahime Topal'ın gönderdiği satırlardı. Yarasını kendi diken insana, dikişler kapandıktan sonra merhem olmaya çalışmayın diyor. Ne güzel bir sözmüş ya. Teşekkür ediyoruz sevgili Rahime. Durdan Erdoğan Hollanda'dan takipte, hoş geldin Kadife Sesli Kaptanım. Günün akşamın çok güzel geçsin. Yine korkunç bir haberle sarsıldık. Yine bir şiddet haberi, yine bir okulda dehşet. Ne ara bu hale gelindi? Şiddetin her türlüsünü kınıyorum demiş. Bir de sevgili Gezegen Mehmet'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel şarkılar beğenerek dinliyorum demiş. Tebrik ederim. Yine senin o eşsiz sunumunu bekliyorum kaptanım. Hollanda'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel de bir söz göndermiş. Bu sabahların bir anlamı olmalı diyor. Kaldırıyorsa tutup elinden, devam et diyorsa kaldığın yerden. Bir kahve yetiyorsa gülümsemeye, bir sokak kedisi hatırlatıyorsa direnmeyi, solucağını bile bile açan bir gül kadar yaşamaya cesaretin olmalı.

İşte bu bütün olumsuzluklara rağmen biz yine umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Hani enseyi karartmayacağız derler ya, o misal, güzel çocuklar yetiştireceğiz. Güzel çocuklara hatta örnek olacağız ki dünya daha da güzelleşecek. Evet, ilk mesajlarda efendim dillendirdik. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz şarkılarla devam ediyor.

0: Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım, her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstece iyi hissedeceksin.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
7: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

saatimizi tamamlamak üzereyiz sevgili kralcılar. Bizleri dinleyen güzel yüreklerle seyrimize devam edeceğiz. Tabii ki ikinci saatte de şöyle hemen bakacağım. Hoş geldin diyen canlar var. Kaptanım diyor. Libya'dan selam olsun demiş. Dostlara, kral dostlarına. Ömer o ben mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Antep'ten Ökkeş takipteydi. İyi günler, iyi yayınlar olsun demiş. Sağ olsunlar. Giresun Espiye cezaevinde bulunan abim Serhat Bulut ve arkadaşlarına bir şarkı demişti. Dinleyicimiz galiba Şevval. Hemen şöyle bakıyorum. Yine Düzce'den dinleyicimiz takipteymiş. İnternet üzerinden takip edemiyorum demiş. Normal radyodan dinliyorum. Muhtemelen internet sağlayıcınızdan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani normalde ben bile yollardayken takipteyim. Kaptanım hayırlı akşamlar diyor. İstanbul'dan nakliyeci Fevzi Korkmaz şu an Ümraniye'de Beylikdüzü'ne doğru gidiyorum. Sıradaki şarkıyı sana ve tüm Kral FM dinleyicilerine, bütün nakliyecilere armağan ediyorum. Erzurumlara da armağan olsun demiş. Armağanımız olsun tabii ki şarkılarımız. Almanya Köln'den İsa Sen Var ya da Şen Var olabilir. Sıradaki şarkıyı Samsun Çarşamba Ağaca Güney Mahallesi'ne armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş o da. Merhabalar, ben Yekta Siirt'ten yakın dostum Nezir'le sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM ailesine armağan ediyoruz demiş. Aydın Söke'den de sevgili Uğur Koca takipteydi. Selamlarımızı iletelim Aydın Söke'ye. Benim gibi engellilere armağan olsun demiş şarkı. Eyvallah. Gaziantep'ten Ömer Polat, o da şu anda 27S 4409 plakalı servis aracının tüm yolcularına bir şarkı mümkünse demiş. Eyvallah, emekli çalışan şoför arkadaşlara armağan olsun diyor. Armağan edelim efendim ilk saati uğurladığımız bu güzel ezgileri. Sevgili kralcılar, saat başı ana haber bülteni, bültenin hemen sonrası. Şarkılarımla, sohbetimle yine burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ekim Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyleyen Erdoğan, bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
1: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Hata yapan, istismar

0: eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır diye konuştu.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel'in gündeminde fon krizi eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı. Etkin pişmanlık hesabıyla meseleden kurtulmaya çalışıyorlar dedi.
3: Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken aslın dolandırıcılığıyla tanıştık. 455 bin yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın bu işten zarar gören mağdur var. Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur. Ne diyorlardı? Biz üstüne gidiyoruz. Kimin üstüne gidiyoruz?
1: Adalet Bakanı Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkin de konuşan Adalet Bakanı, etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi.
4: Biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı. Mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Mutlaka kaçırılan mallar, biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var.
1: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3'ü ağır, 8 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı bir öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında 84 milyon liralık bir para trafiği tespit edildi. Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü. Yasin Kol hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde bir rekora imza atıldı. 81

0: ilin yöresel lezzetlerinin bir araya geldiği 247 metrelik Anadolu sofrası Guinness Rekorlar kitabına girdi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başlıyor. Galatasaray B grubundaki ilk maçında saat 21'de deplasmanda Cibona Zagreb'le karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bültenin hemen sonrası huzurlarınızdayız. Günün gelişen haberlerini haber merkezimize aktardı. Ekibe bir teşekkür edelim. Haberci arkadaşlarımıza sağ olsunlar bizleri haberdar ettikleri için. İkinci saat hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trafik saati yoğunlaşıyor biliyorsunuz bulunduğunuz coğrafyalarda. Büyük şehirlerde, mega kentlerde olanlar hepinize iyi yolculuklar olsun. Sabırla ilerleyen güzel yüreklere şarkılarım armağandır. Nöbette görevde olanlar avukatsız iyi nöbetler olsun. Mesaideyim diyenler, işinin başında olanlar, çalışan, emekçi güzel yüreklere selam olsun. Emeklerinize sağlık, hepinize kolaylıklar diliyorum. İstirahatteki dostlara da iyi istirahatler olsun. Bu güzel şarkılarla ikinci saati açtık. Hoş geldiniz diyelim. Buyurun, yolculuk ve seyriniz devam ediyor. Kral FM'de Kaptan Şener'le birlikte.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Bulgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım, her
1: güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
0: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve yolculuk seyirde ikinci saatimiz, dostlarımızla birlikte şarkıları da paylaşıyoruz ama bir yandan da bakıyorum mesajlarınız da geliyor. Onları da dillendirmeye gayret göstereceğim. Kimler nerelerden takipteymiş hemen şöyle selamlayalım o güzel yürekleri. Neslihan Hanım galiba değil mi? Selam olsun. Kaptanım hoş geldin, güzel akşamlar. Geldim ve dinlemedeyim diyor. Allah'a emanetsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Nur Sayın, geldim biraz geciktim ama buradayım cana diyor. Tüm güzellikler bizlerle olsun, sevgiler selamlar demiş, selam olsun diyelim. Yine Suna Balıkesir'den babacığına seslenmiş İzmir'deki Barış Sararmut'a. Bizler iyiyiz Allah'a şükür baba, sen de iyisindir inşallah. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol notunu iletmiş. Aynı şekilde Sude de yine seni çok seviyorum diyor, özledim. Biz sağ salim vardık, seni gördüm çok mutlu oldum. Ben iyiyim, kendine dikkat et notunu iletmişti. Muhterem ablamız, yanıldığın kısmı boş ver diyor. Herkes yanılır, sen öğrendiğin kısmına bak. Öyle bir bak ki bir daha kimse seni yanıltmasın demiş. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun demiş. Hoş geldin Can kardeşim, ben de buradayım. Keyifli yayınlar, akşamında güzel olsun. İstanbul'dan sevgiler selamlar, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol, seviliyorsun güzel insan demiş. Bütün İstanbul'a bir selam gönderelim. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu da kutlu olsun diyelim. Ayten ablamız, kaptanımız, canımız, hoş geldin, sefalar getirdin güzel insan. Çok üzgünüz diyor. Göksel Arsoy'u kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun demiş. Bir şarkı kaldı gecenin içinde. Birkaç siyah beyaz hatıra. Bir de yılların silemediği o tanıdık yüz. O güzel gülüş. Zaman geçti, perdeler kapandı. Ama bazı yüzler hiç eskimedi. Şimdi Samanyolu. Biraz daha hüzünlü. Bir yıldız daha kaydı Samanyolu'ndan. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar, saygılar demiş. Selam olsun diyelim. Bizden de Adana'mıza, Ayten ablamıza. Evet, 15 Mart 1936 Kayseri'de dünyaya gelmişti ve maalesef 5 Ekim tarihinde yaşamdan uğurladık. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu. Türk sinemasının altın çocuğu lakaplı Göksel Arsoy maalesef yaşamdan uğurladığımız bir isim oldu dün. Ruhu şad olsun diyelim. Yaprak dökümü misali değil mi canlar? Vallahi öyle akıp gidiyor işte. Tanıdık yüzler, bildik suretler bir bir beyaz atlara binip gidiyorlar. Ruhu şad olsun sevenlerine ve tabii ki ailesine, kederli ailesine sabır dileklerimizi iletelim. Deniz Arslan da yine Giresun Espiye'de bulunan kardeşim Ali Usta ve Serhat Bulut'a bir şarkı demişti. Ve Bodrum'dan merhabalar dedi. Atilla ben seni unutamıyorum, ben seni çok seviyorum notunu iletmiş. Herhalde sahibine ulaşmıştır diyelim. Gaziantep'ten selam demişti Şahin Öz Yıldırım. Bütün kralcılara selam, sıradaki şarkı bütün savcılara armağan olsun, saygılar demiş. Eyvallah. Kaptan Ordu Fatsa'dan selamlar, bir şarkı istiyoruz. Çanta dikmeye devam ediyoruz Saniye ablama, Cengiz ustam armağan olsun, herkese kolaylıklar demiş Adem Acevit galiba isminiz, buradan öyle görünüyor. Efendim işte işinin başında olup bizleri dinleyen canlar da var, onlara da armağan etmiş olalım şarkılarımızı. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le yolculuk seyirde, gün batımına yakışır şarkılar sizler için çalıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Nissan'dan Kaşkay'ınize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
7: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Evet, yolculuk ve seyirde artık vedamızı gerçekleştirelim. Sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu 17'de teslim almıştık. Artık Bursa'ya, sevgili Melis'imize mikrofonu teslim etme vaktimiz geldi. 2 saat böyle şarkılarımız, duygularımızı paylaştık. Şimdi görevde olma sırası sevgili Melis. Kendisine iyi programlar ve hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Mesajlarınızın birçoğunu dillendirdim ama okuyamadığım mesajlar mutlaka kalmıştır. Affetsin kralcılarımız. Bugünlük bizden bu kadar deme vakti. Aylin Özden vardı, Tülay Hanım'ı görüyorum. Gülay Taşar, Nurhan Kazmacı, Esma Gül Kabakçı, sizlere de efendim selam olsun. Ve daha nice isimler, her birinize selamlar olsun diyelim. Veda şarkım armağan olsun. Yarın yine aynı saatte Kaan'ın hemen sonrasında buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo. Gündem.
2: Net gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ekim Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyleyen Erdoğan, bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi. Buna karşı çıkmak, fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. Geçelim gündemdeki önemli başlık, fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelere. ntv.com.tr'deyiz. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma ya da pazartesi günü meclis başkanlığına sunacak. Düzenlemeyle 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor. Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkinde konuşan Adalet Bakanı, etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın fon soruşturması konusunda Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verecek. Sözcü.com.tr var sırada. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3'ü ağır, 8 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı bir öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenciyle anne ve babası gözaltına alındı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Hürriyet.com.tr'deyiz. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel'in gündeminde de fon krizi, eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı. Etkin pişmanlık hesabıyla meseleden kurtulmaya çalışıyorlar dedi. Habertürk.com'dan CNNTürk.com'a geçelim. Başlık: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer için sabah saatlerinde tutuklama kararı çıktı. Mahkeme Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklanmasına karar verdi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Ersoy dün 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan, pek çok unutulmaz karaktere hayat veren usta sanatçı için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Usta oyuncunun cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Gündem. Net gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, Kaptan Şener'den şarkıları mikrofonu devraldım bu akşamda. Önümüzdeki iki saatimize eşlik etmek üzere sevgili kralcılar. Kulaklığımı kulağıma taktım. Benim için yolculuk vaktidir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birçok dinleyicimiz mesaiyi tamamladı. Yoğun, yorucu geçen bir iş gününü bitirdi. Evlere doğru yolculuk halinde. Sabırlı, gerilimsiz, stressiz yolculuklar diliyorum hepinize. Mesaiye başlayan, gece çalışacak olan kralcılarımıza da kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Buyurun, başladık.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
11: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
12: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
13: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

0: kaş kaşar.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.

Evet, açılışımızı yaptık, şarkılarımızı çalmaya başladık. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından selamlamaya başladılar. Ama ben adet yerini bulsun ilk defa karşılaştığımız kralcılarımıza da hatırlatayım iletişim adreslerimizi. Şöyle arada bir mikrofonumuzu açıp birbirimize hal hatır soralım, sohbet edelim, muhabbet edelim sevgili kralcılar. 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız mesajlarını buradan da gönderebilirler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ben Münce Usaydiyalı olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan...

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi

Evet, bu akşamın ilk selamını Sivas'a gönderiyorum. Şarkışla'da dinleyen bir hanımefendi, bir anne var, evladını selamlamış. İnşallah duyuyordur, dinliyordur. İbrahim, annenin selamını getirdim sana. Bir de şarkı çalayım her ikinize de. Allah tez zamanda kavuştursun inşallah. Kim nerede çok ama çok hasretlik çekiyorsa, çok özlüyorsa, böyle bir sarılın, bir daha ayrılmamacasına kavuşun inşallah. İbrahim Doğan'a sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Hanımefendinin ismi de çok güzelmiş. Benek Doğan'dan, Sivas'tan. Anneciğim bekliyorum seni, bugünler geçecek demiş bu arada mesajında. Bu notu da özellikle okumuş olayım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
1: Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında yeni saatimizi açtığımız şarkının sahibi İbrahim Erkal'dı. Sevcan, duyuyor musun acaba? Sevcan bizim çok eski bir kralcımız. Mesaj göndermedi bugün ama İbrahim Erkal çaldığımda aklıma gelir mesela. Bazı dinleyicilerimiz o kadar yer ediyor ki bizim hafızamızda. Batı var mesela, İzmir'den dinler. Babasına sürekli şarkı armağan eder, abilerine. Çok büyük bir Azer Bülbül hayranıdır o da. Arada bir buradayım abla dinliyorum diye yazar. Yazamasam da dinliyorum der hep mesajlarında. Ben Azer Bülbül çaldığımda onu selamlıyorum. Tabii iş babalar resitelinde biraz değişiyor. Yani Ferdici çok aramızda, Müslümcü çok, Orhancı çok. O isimleri tek tek aklımızda tutamayız belki ama neticede şunu söylemeye çalışıyorum. Gönüller hep bir. Hep içimizden aynı sesler, aynı şarkılar geçiyor, aynı şarkılar çalıyor. Kafamızın içinde, değil mi sevgili kralcılar? Mutluyuz, seviyoruz bu şarkıları. Şimdi Norveç'i bir selamlayacağım. Norveç'te sevgili Yunus dinliyor eşiyle beraber. Herkese selamlarımızı iletiyoruz buralardan demiş. Eşim Aycan için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Acaba Aycan mı yazmak istedi? Aycan, Ayşen olabilir. Ben onun yazdığı gibi okumuş olayım. Ayça'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkıyı size armağan edeyim. Çok severim bu şarkıyı. Nalan sesi zaten şahane bir sestir.

0: Sigortacı risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapın. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: bakarım.
1: Evet, ikinci saatimizi ortaladıysak Müslüm Baba'yı yavaş yavaş kral sahnemize davet edelim sevgili kralcılar. Şimdi bugün dinleyicilerimizi 90'lı yılların ikinci yarısında 97-98 o yıllara götüreceğim. Dün 80'lerden şarkılar çalmıştık, bugün 90'lara gelelim. Müslüm Baba ile başlayacağız. 97 yılında Nerelerdesin ismiyle bir albüm yapmıştı Müslüm Baba. İçinde çok güzel şarkılar var. Terk Et var, Aldana Aldana var. O çok sevdiğimiz Yar Yar şarkısı var. Ölürüm O Zaman var. Çok efsane bir şarkıdır. Sandalcı var. Var da var. Yani Müslüm Baba şarkıları saymakla bitecek şarkılar değildir. Bir de bu albümde sevgili kralcılar bazı şarkılar çok gizli hittir. Yani herkes bilmez ama bilenler de çok sever. Şimdi şu ana kadar duymamış olan dinleyicilerimize özellikle sesleniyorum. Bu şarkıyı şöyle bir gönül gözünüzle dinlemenizi rica edeceğim. Kimsem Kalmadı ismini taşıyor. Sözleri Ali abinin, Allah rahmet eylesin Müslüm Baba'ya da ona da, Ali Tekin Türel'in. Daha birkaç gün önce bahsettik. Yani bugün çaldığımız 10 şarkıdan 7'si 8'i Ali abinin sözlerinden oluşuyor. O kadar büyük bir şarkı sözü yazarı, o kadar önemli kıymetli bir büyüğümüz bizim. Gönlüm demiş iflas etti aşk pazarında. Yine böyle bir şairane hava var bugün üstümde. Pek yaptığım bir şey değil ama alıp satacağım bir şey kalmadı diyor şarkıda. İnancım da bitti, umutlarım da, dostum diyeceğim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Evet, bugün yayınımızı kapatırken özellikle kaptanlarımızı selamlayacağız. Şimdi Hakan kaptanımız, Trabzon Maçkalı Hakan kaptanımıza bir selam gönderelim başta. O da meslektaşlarını selamlamış. Uzunca bir mesaj yazmış. Noktasına virgülüne kadar okuyacağım ve şarkı girecek. Veda edeceğim sevgili kralcılar. Kaptanım, teşekkür ederim öncelikle söylediğin, yazdığın güzel cümleler için. Tır kaptanıyım demiş. Buradan gece gündüz yollarda olan, gece arabasında yatıp hem arabasına hem taşıdığı yüke bekçilik yapan, piknik tüpünde yemeğini pişiren şoför arkadaşlara selam ediyorum. Ve işletme sahiplerine özellikle seslenmek istiyorum. Size kapınıza yükleme veya boşaltmak için gelen bir kaptan görürseniz lütfen ona bir tas çorba ikram edin. Belki açtır, belki toktur ama şundan emin olabilirsiniz demiş. İnanın ki evinden, eşinden, dostundan, evladından, ana babasından çok uzaktadır. Bizim için de bir şarkı çalarsan sevinirim bir istemiş, bitirmiş. Ben görevimi yerine getirdim kaptan, okudum mesajını. Yolunuz her daim açık olsun. Bizim için hep söylüyoruz, yeri geldi bir kez daha söyleyelim. Kıymetlisiniz, önemlisiniz, özelsiniz. Neden özelsiniz? İlk yola çıktığımız günden bu yana hep omuz omuzayız sizinle. Var olun, sağ olun. Yollarınız her daim açık olsun. Bu şarkı da sizin için çalsın. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sunar. Nöbetçi Erdem,
5: Erdem, Erdem. Alemin en kralı Kral FM, bendeniz nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Kastrol Vekton'un katkılarıyla hazırlanıyor programımız. Kastrol Vekton'a katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum ve tüm kaptanlarımıza da selamlarımızı iletelim sevgili kralcılar. Evet. Yine güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız. Sizler de radyolarınızın başında bana iştirak edeceksiniz inşallah. Sevgili Kübra kardeşime ve Harun kardeşime söz verdim. İnşallah onlar radyolarının başındadırlar. Çok çok selamlarımı iletiyorum hep sevgili Kübra'ya hem de sevgili Harun'a. Yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bizlere. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectol'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ferdi Baba çok büyük bir usta, çok büyük bir efsane. 70'lerde huzurum kalmadı, derbeder çiçekler açsın yapıyorsun. 80'lere geliyorsun, bilemezsin sen hasret sancısı, günaha girme, Tanrım nasıl sevdiğimleri yapıyorsun. 90'lara geliyorsun, Emmaoğulları, bana sor, hatıran yeterleri yapıyorsun. Yani müziğimizin 50 yılına damga vuruyorsun, 50 yılına. Yani bu gerçekten çok büyük bir ustalık, çok büyük bir efsane. Yani Ferdi Baba sıfatı bu kadar milyonların kalbine, gönlüne taht kurmak kolay kazanılmış bir sıfat değil. İlmek ilmek işlenir ya, böyle halı dokunur ya sevgili kralcılar. Halının o her santimetre karesinin binlerce vuruş vardır orada o halıda. Onlar öyle oluşuyor o halı, 3 metrekare 4 metrekarelik halı. Ferdi Baba da bunun aynısını yapmış. İlmek ilmek ilmek ilmek şarkı şarkı işlemiş ve bir efsane ortaya çıkartmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Onunla tanışmak, onun elini öpmek, onunla aynı ortamda olmak benim için büyük bir gurur, büyük bir onur, büyük bir şeref.

Yakınımda olan iki dostum, sevgili Ali abi ve sevgili Çağdaş kardeşim, çok yakın zamanlarda annelerini kaybettiler. Çok zor tabii, yani anne olayı başka bir nokta, anlatması, ifade etmesi de zor. Tüm aramızdan ayrılan annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, gani gani rahmet diliyorum. Hayatta olan annelerimize de sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Sevgili İsmet abi, sevgili Derviş abi, Rumeli Kavağan'a bir selamlarımızı gönderelim. Sevgili dostlarımıza Berber Okay'a da selam olsun. Sevgili Derviş abi ve İsmet abi radyosunun başındaymış. Güzel bir Kamurana Kur şarkısı onlara armağanımız olsun. Kastrol Vekto'nun katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor Kraliçe ile.

Hep söylüyorum sevgili kralcılar, ablalar gerçekten ayrı bir ekol, ayrı bir efsane. Yani hepsinin okuyuşunda, tavrında, tarzında ayrı bir lezzet var. Yani hiçbirinin sesi birbirine benzemiyor. Ama hepsinden bir tat alıyorsunuz. Bir rahiya var eskilerin tabiriyle. Yani bu gerçekten ben kraliçeye Kamuran Akkor'a sormuştum bu soruyu. Dedim ki yani nasıl bir dönemdi o dedim. Yani hepiniz Bergen ayrı bir ekol, Kibariye ayrı bir ekol, siz ayrı bir ekol, Tüdanya, Gülden, Karaböcek, Esengül, Biricik. Dedi ki Erdem, biz dedi iyi olmak zorundaydık, iyi şarkılar bulmak zorundaydık, iyi şarkılar okumak zorundaydık. Nedeni de şuydu, çünkü karşımızda babalar vardı dedi. Yani onlar müziği başka bir yere götürmüştü. Biz ayakta durabilmemiz için, biz bir kitleye hitap edebilmemiz için iyi olmak zorundaydık. Çünkü krallar vardı orada dedi. O yüzden biz hepimiz çok başarılı olmak zorundaydık. Başka bir alternatifimiz var olmak için başka bir alternatifimiz yoktu dedi. Gerçekten de doğru söylemiş.

Tüm yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: Kastrol Vekto'nun katkılarıyla hazırlanan nöbetçi Erdem devam ediyor. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki ustayı, iki kralı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar. Full damar.

Astrol Vektor'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem sona erdi sevgili kralcılar. Ataya kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasip ve kısmette varsa yarın akşam 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vekton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

nasıl anlamlı sözler. Seni görmem imkansız imkansız. Rüyalarım olmasa. Seni derman. Vay vay vay, ne yazmış adam be vallahi. Sanat müziğimizin harika örneklerinden bir tanesiyle aleme gelişimizi duyurduk. Senede bir gün hemen ardından. Bu güzel şarkıyla ben geldim arkadaşlar. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah katında tek din İslam diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı. Beklenilen bir şarkı Müslüm Baba'nın bu güzel şarkısı memleketime gidiyor. Erzurum İspir Kırık Ortaokulu'nda görev yapan 3 öğretmen arkadaş okul lojmanlarında soba başında dinlediklerini belirtti Yavuz müdürüm. Yavuz Akbulut, Vedat Albayrak ve Osman Büyük. Sevdiklerine, sevenlerine armağan olarak göndermiş olalım. Hayırlı görevleri olsun. Memleketime de kocaman selamlar.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vector'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

bu duygular içerisinde olanlara arkadaşlık yapıyoruz. Sohbetimizde, şarkılarımızda yalnız olmadığınızı hissettiriyoruz. Sevgili Ömer Bayraktar, bu yalnızlardan birisi Giresun Göreli'den. Güverte reisi Erdoğdu Bayraktar ile kral dinliyoruz. Gülden Karaböcek'ten denmiş. İyi misin Ömer? Ömer'e bir seslendim. Ömer diye. Önce tanıyamadı. Sonra da tabii çıkarttı. Tanıdı. Çok mutlu oldu, çok. Seni yine görüşürüz belki Ömer. Domatesleri, salataları yetiştir. Adana'dan selamlar demiş bir severimiz, gece vardiyasında gitmekte olan servis süren galiba Samet dayıma demiş bir sevenimiz. Ela yine her zamanki gibi ders çalışıyor Ela. Allah zihin açıklığı versin diyelim. Ankara'dan 06T 7508 Kemal. Bugün diyor dersime güzel çalıştım üçlük için diyor. Bandırmadan Melih. Muharrem Sadıcıma. Konya'dan Mustafa.

0: yağmur ol gel, rüzgar ol gel. Turnalara tutun da gel.
1: Turnalar yoldaşım olsun.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Şahin, sevgili Şahin çok sevdi Demet'ime demiş. Bir şarkı demiş Şahin. Dursun nasıl Şahin? Kartal'a selam. Ankara'dan Bahar, Konya'da bulunan Caner Yıldırım ve tüm özgür tutsaklara demiş Bahar. Ferdi ben Bağcılar'dan. İlaç gibi geliyorsun, yalnızım ama seninle geçiyor vakit demiş. Eyvallah Ferdi. Mardin'den Umut Bulut, Müslüm Baba'dan isyankar. Hayrolsun Umut. Canını sıkan bir şey yoktur inşallah.
1: Bulutlar yoldaşın olsun. Allah'ım seni korusun.
0: Bir haykırıştır arabesk demiş Emin. Şimdi bir haykırış yapacağız Müslüm Baba'yla. Balıkesir'den Cihan Çakmak. Enes Üler ve Özlem Çifti için. Nazilli'den Ercan ailesi olarak. Herkese selamlar denmiş. Kırşehir'den Seyhan. Cezan'daki oğlu Ahmet Sarış'a. İzmir'den dünürümle çalışırken dinliyoruz demiş. Leyla türküsü. Uzun yol şoförü olan eşime oğluma demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim. Bursa'dan Gülcan. Dua istiyorum demiş. Manevi olarak çok dardayım demiş. Allah yar ve yardımcın olsun Gülcan. Sabrın sonu selamet inşallah.

haberimiz yok. Allah Allah. Bursa'dan Furkan Pala servis şoförüne, Kartepe Suadiye'den Mecit, Almanya'dan Tezcan, Mustafa, Ömercan ve Akif selamlardanmış. Hüsnü Şahin Pekdemir, çayımızı demledik seni bekledik diyor Malatya'dan İskenderun'a.

Bursa servis şoförün Naci, eyvallah. Bursa'dan Nurcan, kızı Elif Ece'ye. İnegöl'den Ömür. Mert cezaevindeki Deniz Bakır'a demiş Mert. Eskişehir'den

Dişim bir denem sinemime diyor Fatih. Çekmeköy'den dinliyorum demiş. Ankara'daki kız kardeşime polis olan nöbette Toma'da nöbet bekleyen Veysel Özdemir için denmiş Nazmi Aslan. Çok sevdim Pınar'ıma demiş Mehmet Ali. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç. Sevinçler Çay Evi'ndeki arkadaşlara. Giresun'dan Taner. Tüm sevenlere.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.

0: Çetin Aygençer Alanya'dan. Ankara'dan Mehmet Ali, canım karım Sevgi'ye. Çağatay bir şarkı istemiş. Güllü'den bir şarkı demiş. Tayfun Kaymaklı, Ahmet abim, bir de Muhtar Reyhan Çola. Ordu'dan selamlar denmiş. Salon Durak Kıraathanesi işletme sahibi Hakan Karabuz. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Yakup Saday Hatay'dan. Eşi için. Seni çok seviyorum demiş. Eskişehir'den Buse. Mahkum eşim diyor. Eşim Abdullah Bıdırlı ve kader mahkumlarına. Kemal Paşa'dan, Bayurdu'ndan, Dibek Taşı'ndan. Erdal İpek, Musa Yolcu, Nihat Buluç ve Halil Peksoy selamlar denmiş. Eyvallah.
1: Bir damla yaş ol.

0: Ben Sevim, Konya'dan Esra. Songül Çelik iyi yayınlar dilemiş. Kayseri'den servis şoförü Uğur Bey'e denmiş. Mert Akbaş Sinop'tan tüm sevipte kavuşamayanlara. Denizli Sarayköy'den Merve. Eşi Ercan'a onu çok sevdiğini belirtmiş. Adana'dan Ayhan. Eyvallah Ayhan. Servis şoförü İsmail Öztürk emmime denmiş. Almanya'dan selamlar demiş Akif Aras. Aslında diyor insanlar vicdani kadar yaşasaydı daha dünya çok daha güzel olurdu demiş. İlginç bir tespit.
1: Bu programda ürün
0: Gaziantep Selimiye taksi durağından Ali Dalkan. Nöbetçiyim diyor. Ankara'da vatanın görevini yapan Ferhat Koçoğlu'na. Bursa Nilüfer Çalı'dan Cengiz eşi ve ailesine. Engin Nurşani'den. Ordu Çatalpınar'dan Fatih. Ferdi Baba'dan demiş. Can dostum Aytekin Bey'e demiş bir sevenimiz. Pamukova'dan Sultan çocuklarına ve kendisine. Gemlik'ten Bursalılara demiş Yusuf.

Diyarbakır'dan son gün. Denizli'den Emel, eşi Kenan'a aşk sana benzer, aşk bize benzer demiş. İskenderun'dan Yüksel, eşimle evlilik yıl dönümüm diyor. Eşimi Ahmet'e daha nice güzel yıllarımız olsun demiş inşallah. Bugün dertliyiz be abi, selamlar demiş. Avusturya'dan Özcan Kibar, harikasınız denmiş, eyvallah. Tarsus'tan Biçerci Erkan'dan Azime Hanım'a. Zonguldak Ereğli'den Kerim Karaboğa kardeşime denmiş. Konya Çumra'dan Mustafa, gönül dağını istemiş Orhan Baba'dan. Balıkesir'den Dursun Bey'den Şazi'ye. İş arkadaşlarına çıkış verdi de çok üzgünüm diyor. Kayseri'den selamlar denmiş. Yalnız başıma sessiz bir şekilde dinliyorum demiş Meryem. Almanya'dan Erkan, eşi Mihriba için Mihriban'a armağan etmiş.

Ordu'dan Kenan Kestane, Ulubey İlçe Devlet Hastanesi nöbet tutan ekibe. Dortmund'dan Şefik, babamın göz ameliyatı için Bartın'dayım diyor. Abim Refik, biraderim Serkan'a ve Dortmund'daki aileme. Hakkı Dede, Sivas'tan Mersin'e otobüsle gidiyorum demiş. Kaptanımız Enver.

Salas Viyadük'ten Kübra, Sevmek Günah Seyahat şarkısı. Seni çok seven kocan demiş. Eşim Fara ve yeğeni Hakan Aldoğan'a denmiş. Bir sevenimiz eyvallah. Almanya'dan Kürşat.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vector'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

Fatma Mesai arkadaşlarım, amirim Süleyman, arkadaşım Emsal, Ercan, Mesut, Emrah için. Konya'dan Figen, eşime, gurbetteki çocuklarıma ve yeğenlerime Esengül'den denmiş. Aydın Koçarlı'dan Serkan Yıldız, Yıldıray Ceylan'la birlikte Müslüm Baba'dan denmiş. Kardeşim Tuğba Karaman, Seda Uysal'a hediye ediyorum demiş. Kim demiş? Şahin Uysal. Metin Şahin, Mustafa Özarslan'dan. Kocaeli Kartepe'den katılıyorum. Memlekette Muş Varto'ya gezdim demiş. Geldim demek istemiş acaba, eyvallah. Eyüp Sultan'dan Melek, Ordu'dayım, babama fındık için yardıma geldim diyor. Gecenin sahibine emanetsin demiş. Eyvallah Melek. Almanya'dan Berke Güneş, Türkiye'deki bütün dostlarıma, 41 Kocaeli Kral ailesini seviyoruz demiş. Esenyurt'tan Neşe, Orhan Baba'dan Nerede şarkısı, Gönlümün Sultanı Nerede mi? O şarkıyı istemiş. Hakan Vinç, Oto Kurtarma Kayseri'den Antalya'ya gitmekteyim, tüm kaptanlara. Nizip'ten güvenlik görevlisi Adem, nöbette olan tüm güvenliklere, Gaziantep'lilere. İnegöl'den Ömür, Cezayir'de yatan eşi Faruk'un doğum günü, onu kutladığını belirtmiş. Az önce mesaj okuduğumuzda orayı yetiştirememişiz. Şimdi dile getirmiş olduk. Darıca'dan Osman, Ferhat Tunç'tan şarkı diyor. Erzurum İspir'den Darıca'ya gelen Hoca Çınar'ın babama hayırlı yolculuklar diliyorum denmiş. Eyvallah. Şimdi bu vakte kadar birkaç tane üçlük mesajı geldi ama onaylamadığımı belirteyim. Görev bana düştü arkadaşlar, öyle gözüküyor. Bugün iş, üçlükler konusunda maşallahınız var diyemeyeceğim. Dediğim gibi görev bana düştü, o yüzden gönlümden geçen bu güzel üçlüğümü dinleteyim sizlere şu vakitte. Şimdi üçlük zamanı.

Çok güzel sesiyle Suat Sayın. Harika bir üçlük olduğuna inanıyorum. Keyifle dinlediğinize inanıyorum. Gönlümden geçtiğince geldi. Üçlü. Osman sevgilim Jasmin için diyor. Sinan Özen'den bir şarkı. Bingöl'den Hasan. Tüm gurbetçilere demiş. Antalya'dan Ali Rıza. Gül arkadaşım var. Ona bir şarkı. Hataylı arkadaşıma diyor Müslüm Baba'dan. Ankara'dan İsrafil. Sevenlerine sevdiklerine. Yaşar Aydın Stuttgart'tan. Hayırlı geceler demiş. Kütahya Simav'dan Oktay. Cankuş Ömer'ime. Bursa'dan Mesut. Şoförümüz Hüsamettin Bey. Hürkan Erdem işten çıktık. Erdem işten çıktık servisteki arkadaşlara denmiş. Sakarya Akyazı'dan Hakan Kayhan. Gece vardiyasındayım diyor. Tüm emekçilere. Ayşe Minelim'e ve canım eşim Dilara'ya. Harun Duman, Mandalina Diyarı, İzmir Gümüldür'den diyor. Bir tanecik kızımın doğum günü, onun için bir şarkı demiş. Nice sağlıklı yaşların olsun güzel kızım demiş. İl-

0: Eyüp Sultan'dan Mevlüt, 33 yıllık dinleyicim diyor. Ay maşallah, ışık hazırlamış. Elif Karacabey Bursa'dan, Niğde Aksaray Ortaköy'de bulunan köksüz alıma diyor. Manisa'dan selamlar, gönlü güzel abim demiş Muhammed. Bozüyük'ten İbrahim Sinan Özen'den, sana ve tüm Sinan Özen sevenlere demiş. Dinlemedeyim demiş Türkan Kaya. Üçlük çok güzeldi, teşekkürler demiş bir sevenimiz. Trabzon Akçabat'tan Ali, gece vardiyesinde izliyor. Serdar Usta'ya ve Miraç arkadaşıma. Allah Allah.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Beni bu hale koydu Tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta

Paşa'dan Furkan, misafir abim var. Mustafa abim onun için İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol Yeter denmiş. İngiltere Hull'den Sevgin. Her gece trafikte seninleyim diyor, Cengiz Baba şarkısı demiş. Ata bir geceler gece var diyesinde seni dinliyorum demiş. Çetin Bektaş Almanya'dan. Azer Bülbül'den bir şarkı demiş. Kuryelik yapıyorum demiş, sizin ne güzel kuryelik demiş. İzmit'ten Yasin. Gaziantep'ten Mehmet Yalnız, servis şoförüyüm diyor. Kendisi ve çocukları için Masum Kırmızıgül'den bir şarkı demiş. Stuttgart'tan Şefika. Rahmetli Suat Sayın şarkıları muhteşemdi diyor.

0: demiş bir sevenimiz. Ama gitme vakti geldi. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kadirhan hazır bekliyor. Sözü ve mikrofonu ona bırakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah iyilik edenleri sever diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakın akrabaya yardımı emreder diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Furkan İstanbul'dan Bayrampaşa'dan sana yazıyorum demiş. Misafir abim var yanımızda. Mustafa abim için İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selamlarımızı iletelim. Bu arada sözümüz olsun. Birazdan İbrahim Tatlıses'ten de güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. İyi geceler Kadirhan. Ben Ata Nur. Şu an Almanya'dan sizleri dinliyorum. Kolaylıklar diliyorum demiş. Sevgili Adem'e selamlarımı iletiyorum. Eğer mümkünse Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun. Kadirhan abi iyi geceler. Manisa Salihli'den seni dinliyorum. İyi yayınlar. Şu anda Cihan'la beraberiz demiş. Aracılığına tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize selamlarımızı iletirsen bizleri mutlu edersin diyor. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Sıradaki şarkımız onlara da armağan edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı değerlendirme devam edeceğiz. Evet, az evvel Zara'dan güzel bir şarkı dinledik. Gece yolculuğumuza Yıldız Tilbe'den seçtiğim güzel bir şarkımızla devam edelim. Sonrasında buradayız.

0: sevince.
1: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
2: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
3: Kadirhan.

0: Şaban Erten, kızlarım Nazlı Duygu ve Ejrin'e sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş sevgili kralcımız. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Kayseri'den eşim Yücel, şu anda Yalova'dan programımızı takip ediyoruz. Eşim Yücel'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, Bursa'dan Muhittin'den gelen bir mesaj. Nazilli'den Akif'e selam gönderelim. Elif Karacabey'den Bursa'dan. Niğde Aksaray'da bulunan Köksal için sıradaki şarkı istiyor. İyi geceler. Kadirhan Londra'dan Levent ben. Bütün kralcılara selamlar demiş. Bizden de ona selam olsun. Elazığ'dan gelen bir mesajımız var. Arkadaşım yeni yaşına girdi bir saat önce. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor sevgili Emre. Hem Emre'nin arkadaşının hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Antalya'da yaşıyorum. Ali Rıza, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. Sırada güzel bir şarkısı var. Alanya'dan İbrahim, kız arkadaşı Esra ile beraber bizleri dinlemekte. Talas'tan gelen bir mesajımız var. Kübra. Kadirhan merhaba, Almanya Münih'ten Emin Oğuz ben, şu anda kralda seni dinliyorum demiş. Güzel şeyler yazmış, eksik olmasın. Sevgili Emine, Almanya Münih'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edelim. Samsun Atakum'a bu arada memleketime selam olsun demiş. Tebriz'den, İran'dan, Habib'den gelen bir mesajımız var. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta, hemen bakalım sesli mesajlarımızda kralcılarımız neler söylemiş.
1: Malatya'dan İskenderun'a geldik, seni İskenderun'da dinliyorum Kadirhan. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine istiyorum, teşekkür ederim.
0: Evet, Hüsnü Şahin Pekdemir göndermiş bu arada bu sesli mesajı. Ricamız olsun özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan. Sesli mesajlarınızda isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı da, daha doğrusu söylemeyi de unutmuyorsunuz. Mesajlarınızda da yazmayı unutmuyorsunuz tabii. Bir sesli mesajı daha değerlendirelim. Neler söylemiş kralcımız?
2: Ben Afrika'dan Taner. Liberya'dan selamlar, saygılar. İyi yayınlar diliyorum. Çaldığın her şarkıyı zevkle dinliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Evet, Afrika'ya, Liberya'ya sevgili Tamer'e de selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Ona da, gurbette olan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun. Devam edeceğiz birazdan hem yazılı mesajlarımıza hem sesli mesajlarımıza.

0: Bu arada Kastrol Vectron sponsorluğunda biliyorsunuz salı geceleri ve cuma geceleri kralcılarımızın bizlere göndermiş olduğu, gerçi çarşamba gecesine geçiş yaptık, göndermiş oldukları yol hikayelerini, yolda yaşamış oldukları anılarını paylaşıyoruz. Yine Kastrol Vectron sponsorluğunda bizlere ulaşan sesli mesajlardan birisini kralcılarımızla paylaşalım. Bakalım uzun yol kaptanlarımız neler anlatmışlar göndermiş oldukları sesli mesajda.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectron'la yol hikayelerini dinliyoruz.
2: Merhaba sevgili kralcılar, ben Adana'dan Ahmet. Uzun yol şoförüyüm ve sizlere başımdan geçen ilginç bir olayı anlatacağım. Bir gece Ankara'dan Adana'ya yük götürüyorum. Aksaray'a geçince aynada bir otomobil fark ettim. Arkamdan geliyor, arada bir selektör yapıyor. Önce yol istiyor sandım. Müsait yerde sağa yanaştım, geçmedi. Bir müddet sonra yine selektör. İnsan gece vakti tedirgin oluyor tabii. Ben bir yerde bunun önüne mi çıktım, işte fark edemeden sıkıştırdım mı diye düşünüyorum. Camı açtım. Bir ses de duymuyorum, arabadan herhangi bir ses de gelmiyor. İleride aydınlık bir benzinlik vardı. Sinyal verdim, girdim. O da peşimden girdi. Arabadan genç bir delikanlı indi. Ben daha kapıyı açmadan seslendi. Abi, deponun üstünde cüzdanın var. Nasıl yani dedim, üstümü kontrol ediyorum. Cüzdan nasıl deponun üstünde olabilir? İndim baktım. Cüzdan mazot deposuyla kabin arasına sıkışmış. Önceki molada aracı kontrol ederken montumu çıkartmıştım. Muhtemelen o montu çıkarırken cüzdanım da o İkisinin arasına düşmüş olsa gerek ki. İşin güzel tarafı da yolda giderken de düşmemiş de, yani arada sıkışıp kalmış. Çocuk sollarken fark etmiş. İçinden çıkan bir kağıt da rüzgarda sallanıyormuş. Bana anlatabilmek için de peşimden gelmiş. Kaç kilometredir uğraşıyorsun sen dedim. Bilmem abi dedi, benim sapak geride kaldı zaten dedi. Açtım, cüzdan, ehliyet, kredi kartları, paralar, her şey yerinde duruyor. Bir miktar para uzattım, almadı. Bari çay içelim, sana bir şeyler ısmarlayayım dedim. Yok dedi abi dedi, annem arabada bekliyor dedi. Geç kaldık dedi. Annesine camdan teşekkür ettim, kadın güldü. İsimlerini bile sormamışım. İnsan o telaşta akıl edemiyor. Şimdi bir arkamdan selektör yapınca hemen kızmıyorum. Önce bir bakıyorum. Belki yine benim unuttuğum bir şey vardır diye.
0: Evet, kaptanımızın anısını dinledik. Selam olsun bu arada kaptanımıza. Hem ona hem yolda seyir halindeyken bizi dinleyen tüm kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bu arada kaptanlarımızın da yol hikayelerini bekliyoruz. Dediğim gibi Kastrol Vectron sponsorluğunda salı geceleri ve cuma geceleri özellikle uzun yol kaptanlarımızın yol hikayelerini de paylaşıyoruz. Bunu da bir kez daha kralcılarımızla paylaşalım. Güzel bir şarkımız var, sonrasında buradayız.

0: Evet, Kadir Han kolay gelsin. Bursa'dan Erkan ben şu anda çalışmaktayım diyor. Bütün gece çalışan arkadaşlara sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kadir Han kardeşim Hakan Taşan'dan sıradaki şarkıyı çalmanı istiyorum demiş. Tokat'tan Niksar'dan yazan kralcımız Kaya Yılmaz sözümüz olsun bu arada. Yine Bulgaristan'dan Kırcaali'de Gece Vardiyası'nda şu anda arkadaşlarla seni dinliyoruz diyor Zafer. Şeyma ben, eşim Serdar Dinçer'i her şeyden çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum Kadir Han diyor. Söylemiş olalım. Devam edelim mesajlarımızla. Trabzon'dan Akçaabat'tan gelen bir mesajımız var. Ali şu anda gece mesaisindeyiz. Serdar Usta'ya, Miraç arkadaşıma gelsin. Aynı zamanda bütün gece çalışanlarına selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. Bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Evet, Ankara Keçiören'den Derya'dan gelen bir mesajımız var. O da selam ileten kralcılarımızdan, bizden de ona selam olsun. Kadir Han abi diyor, Fırat ben şu anda Ankara Elmadağ'dan seni dinlemekteyim. Eşim ve İstanbul'daki Ersoy ailesine gelsin demiş. Kadir Han Kahramanmaraş'tan Sultan her gece olduğu gibi bu gece de Kral FM dinliyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Kadriye şu anda bizleri Nilüfer'le beraber dinlemekte. Seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Yusuf kardeşime gelsin diyor. Aynı zamanda sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm. Ben İlker Münih'ten. Bütün kralcılara selam olsun buradan. Şu an yoldayım. Frankfurt'tan Münih'e gidiyorum. İçimde yıllardır bir şey var ama hiçbir zaman dile getiremedim. Şoför arkadaşlarımıza özellikle kamyon, tır ve otobüs, büyük araçlara. Şimdi ben Türkiye'de görüyorum 3-4 şeritli otoban, en sağ şerit bomboş, otobüsler, tırlar sol şeritten öbür araçları solluyorlar. Arkadaşlar lütfen

0: Yani çok yanlış bir şey bu. Sağ şerit %90 boş oluyor. İnsanları sıkıntıya sokmayın. Ufak araçlar hızlı geliyor, arkadan geliyor, kaza yapıyor. Allah rızası için dikkat edelim. Birbirimize saygı duyalım. Avrupa'da sol şeritten 3 veya 4 şeritli otobanda sol şeritten gitmesi yasaktır tırların. Ya biz Avrupa'ya özeniyoruz ama maalesef Avrupa'nın kötü huylarını özenip uyguluyoruz. Ya bunlara biraz önem gösterelim lütfen. Başınız ağrıttıysam hakkınızı helal edin. Bundan sonraki parça tüm kral izleyenlere ve yolda olan kaptanlarımıza gelsin. Gurbetten vatana selam olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00, WhatsApp hattımızdan aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Kadirhan hayırlı geceler. Batman'dan Mesut şu anda İstanbul'a yolculuk yapıyoruz demiş. Yol açık olsun sevgili Mesut'a ve yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Safuriye'den gelen bir mesajımız var. Fransa'dan İstanbul'a tatile geldim. Tatilde bile sizleri dinliyorum diyor, eksik olmasın. İyi tatiller dileyelim sevgili kralcımıza. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan seni dinliyorum demiş. Tokat Niksar'dan Ömer. İzmir'den selamlar diyor Nuray. İyi geceler İstanbul'dan Oya, çocuklarıma ve eşime armağan ediyorum diyor. Kadirhan, Gökay ben şu anda Dicle ile sokakta seni dinliyoruz. Bir taraftan da kedilerimizi besliyoruz demiş. Allah razı olsun. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Dicle'ye de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sokaktaki canlarımızı unutmayalım lütfen. Havalarda malum soğuk oluyor geceleri. Onlara kol kanat gelelim. Sevgili Dicle ve Gökay da şu anda sokaktaki canlarımızı beslerken bizleri dinlemekteler. Selam olsun onlara. Evet, devam edelim. Adana'dan gelen bir mesajla iyi geceler Kadirhan diyor. Sıradaki şarkı tüm sevenlere armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili kralcımız. Bekir göndermiş bu mesajı. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Devam edeceğiz. Öncesinde güzel bir Ümit Besen şarkısı var. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Kadirhan abim şu anda seni dinliyorum. Tekin ben canımdan çok sevdiğim Aslı için Sezen Aksu'dan bir şarkı demiş. Tokat Niksar'dan gelen bir mesajımız var. Seni dinliyorum diyor Kaya. Ankara Mamak'tan Hüseyin iyi geceler Kadirhan. Gece nöbet tutan herkese gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim tüm mesaide olan kralcılarımıza. İyi geceler İzmir Narlıdere'den Yasin ben. Vardiya arkadaşım Güney ile kapanıştayız. Sıradaki şarkıyı bize de armağan edersen sevinirim demişler. Şu anda bir firmada çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Denizli'den gece mesaisinde olan kralcılarımızdan Mustafa seni dinliyoruz diyor. Adnan Şenses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. İyi yayınlar Kadirhan abim demiş ama yine ismini belirtmeyen bir kralcımızdan gelen bir mesaj. Ricamız olsun kralcılarımızdan mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Hayırlı geceler bu saatte çalışarak seni dinliyoruz. Çalışan herkese Allah kolaylık versin. Sefa Özmen abime Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hayri'den gelen bir mesaj. Antalya'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Hem Hayri'ye hem yanında bulunan arkadaşlarına, aynı zamanda çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Evet, Roj da sıradaki şarkıyı Erol için istemiş. Yine devam edelim mesajlarımızla. Çalışma arkadaşlarım Süleyman, Recep ve Resul ile seni dinliyoruz diyor Süleyman. Denizli'den selam göndermiş. Arkadaşım Caner için de sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim Kadirhan diyor. Berke Şahan'dan gelen bir mesaj. Hem ona hem arkadaşına da selam olsun. Son bir mesaj Balıkesir Sındırgı'dan İsmail abimiz. Her gece olduğu gibi seni dinliyorum diyor. Eksik olmasın. Evet, sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan.

0: Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Adana'dan sevgili Nesil'den gelen bir mesajımız var. Yine gelen mesajlarımızdan şu anda seni dinliyorum diyor. İstanbul'dan Osman, Ankara'dan Emre. Sevdiğim Aysun'um için gelsin diyor. Kadirhan, ben Antalya'dan. Aleyna, her şeyim Ramazan için. Bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum. Uzun yol kaptanlarına da hayırlı yolculuklar dilemiş sevgili kralcımız. Bizden de şu anda yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar. Son saatimizdeyiz. Son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada diğer taraftan da mesajlarımızı değerlendiriyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Son yarım saatimizin içerisindeyiz. Bu arada yol hikayelerimizi gönderen kralcılarımızın sesli mesajları da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Kralcılarımızdan, özellikle uzun yol kaptanlarımızdan ricamız olsun, yol hikayelerini bizlerle ve kralcılarımızla paylaşmak isteyen kaptanlarımız 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarını bizlere ulaştırabilirler. Bizler de salı geceleri ve cuma geceleri

0: Konya'dan geçiyorum. Konya Ovası'nın uçsuz bucaksız yollarındayım. Yan koltuk boş. Her zaman olduğu gibi Kral FM açık. Saatlerdir kimseyle konuşmamışım. Bir an sesimi unuttuğumu fark ettim. O noktadayım. Tam o sırada hemen yandan küçük bir araba geçti. Baktım camda bir çocuk böyle el sallıyor. Selektör yaptım ona. Gülümsedi. Neyse geçti gittiler falan. Mutlu hissettim yani o sırada kendimi. Güzel oldu. Saatlerdir süren o yalnızlığım bir anda gitti. Sıradaki şarkı eşim Sevgi için ve tüm meslektaşlarım için olsun. Umarım benim yol hikayemi de Kral FM'de dinleme imkanım olur. Saygılar, sevgiler.
1: Evet, kaptanımıza selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona ve şu anda yollarda olan tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Bu arada mesajlar da yoğunlukta. Birazdan gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Kadiran abim Mustafa, İstanbul Bayrampaşa Yıldırım'dan yazıyorum. Seni dinliyorum. Can ve Semra kardeşimiz için sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kadiran, ben Dikili'den seni dinlemekteyim diyor Buket. Eşim Merdar'a onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Mutlulukları daim olur inşallah. Söyle.

geçmiş olalım bu arada. İyi geceler. Konya'dan gelen bir mesaj. Seyit'ime onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor ama kralcımız isim belirtmemiş. Evet, Ünsal, yolculuk yapanlara iyi yolculuklar. Antalya'da yaşayan bir Balıkesirli olarak sizleri dinliyorum diyor. Kaptanımıza selam olsun. Evet, devam edelim. Stuttgart'tan, Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Bayram Demirel göndermiş. Şu anda gece mesaisinde çalışıyorum. Özellikle Haydar için ve yeğenim Emrullah Demirel için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kolaylıklar diliyoruz bu arada. İyi geceler Kadirhan abicim, Antalya'dan yazıyorum. Mehmet Görken yakın zamanda vefat eden babam için demiş. Mekanı cennet olsun sevgili kardeşimize de. Başsağlığı dileyelim. Sakarya'dan Şevval, şu anda gece mesaisinde bize dinleyen kralcılarımızdan. Dostum Sibel için de sıradaki şarkıyı armağan edersen beni mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun. Birazdan artık gecenin son gelen mesajlarını değerlendireceğiz. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İyi geceler Kadir Han diyor, İstanbul Silivri'den Satı her gece severek sizleri dinliyoruz demiş. Kadir Han, ben Samsun Terme'den Murat Karataş, iş arkadaşlarım Murat ve Uğur Semizoğlu ile beraber sizleri dinliyoruz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Emniyet mensuplarımızdan gelen bir mesajımız var. Kocaeli'den polis memuru İsmail ve Okan şu anda bizleri dinlemekteler. Yarımca polis merkezi 1. gruba selam gönderirsen bizleri mutlu edersin Kadir Han demiş. Hem onlara hem de şu anda bizleri dinleyen nöbette olan tüm emniyet mensuplarımıza selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Tüm kralcılarımıza güzel bir gece dileyelim. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: İlaç gibi radyo.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton Kadirhan'ı sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.